Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı işte söz konusu olan bu. Ve Allah Teala göğsümüzden kalbimize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah Teala ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman, göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinizde dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşamada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı, ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür, kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde
huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i, nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Haktan inen şeyle, haktan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler, yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez, rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu 12. basamağı ifade eder. 11. basamaktan nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur, rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz, 12. basamaktasınız, nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'dan İstihaneyi istememiz ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Niçin istiyor? Çünkü Allah-u Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş.
mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar. Hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Femen kânû yercû nikâ Allâhe feinne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder. Sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir. Ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala ona, onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır. Kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah-u Teala'nın. İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken,
Kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün, nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mühürünü açıyor Allah Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücuda nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor, 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca. Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine, Allah hangi emri vermişse onu çiğner, yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın. İster kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından rahmet, faz ve rahmet salavat isimli 4 tane nur gelir. 2 grup, 2 tane ikili. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. 4 tane nur oluyor. 2 grup nur oluyor. İkişer ikişer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu. Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirir diyordu.
İşte Allah'ın katından gelen rahmet ve faz ve rahmet ve salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yarılarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat dört enerji grubu, dört grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, faz ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır. Zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki kutup birbirini, iki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya, bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiyeyi değil, huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini, şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs, Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar. Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi Levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah Teala ikinci defa 107 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor. Çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek, bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa 107 nur birikimi, nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime, ve nefsin ve masevaha, Şems suresi 8. ayet-i kerime, kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsü mutmainneti diyor Fecr 27'de Allah-u Teala ve Rad 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela vizikrillahi tatmeminül kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa 107 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın bizden razı olması mardiye kademesi. Ve yedinci kat Allah'ın zatına ulaşmak. Ruh Allah'a ulaşıyor. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaştırılıyor. Ulaşıyoru neye istinaden söylüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Ruh Allah'a döner diyor Allah Teala. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştevi men yeşahü yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine. Ruh Allah'a ulaşıyor.
nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti. %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet kerimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse, tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak vermiş, Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a dönüş, Allah'a döner diyor. Ruhu Allah'a döner. Ulaşır. İşte Allah'a ruhumuzun ulaştığı 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Kalbimizin durumuna baktığımız zaman %51 nur görürüz. Yani nefsimizin kalbinin artık %50'den bir fazlası, %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuştu. Yani ruhumuzun nurlarıyla, hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi. %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya, iblisin de komutu aynı. Allah neyi emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla bunu kabul ettiriyor. Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi olduğunuz tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennetin sahibi olduğunuz tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz, 3. kat cennetin sahibi olduğunuz nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz.
%49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul olduğunuz ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minval üzere gidiyor. Allah'ın burada Allah'a ruhunuz ulaştığı anda artık Allah'ın evliyasısınız. Evliyadan biri oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Ve velayet kademeleri 7 tane. Fena fillah 1, beka billah 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, ullelbap makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamında tezkiyeyi yavaş yavaş tasfiyeye taşıyorsunuz. Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fena fillah makamı sona eriyor. Fena fillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fena fillah makamı tamamlanıyor. Beka billah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudunu teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık beka billah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş, züht makamının sahibi olmuştur. Zahitler Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O
Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Açtığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsinin kalbin nefsin kalbinde bulunan %19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta zühd makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin 7 makamından 4.sündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası ve Çin fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır, hikmet sahibi olmuştur. Bu kişinin kalbin, bu kişi daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zünvani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak. Mühür asla kapının açılmasına, zülmani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi, afetlerle dolması veya afetlerin bir damlasının bile oraya girmesi artık mümkün değil. Bu kişiye Allah Teala zemin katın sırlarını gösterir, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bu kişinin
daimi zikre ulaşması sebebiyle birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının da açılmasıdır. Sonra bu dört vasıf şartı üç tane sonuç şartını oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah-u Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ullelbap makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah-u Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir. Ve indi ilahinin en yüksek noktası Sidretül Müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ullelbap makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının son noktası söylediğimiz yedinci gök katının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ullelbap ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Salah makamı Allah-u Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Burada yeni bir kulluk tamamlanıyor. Ruhun tesliminde, ruhunu teslim eden kişinin kulluğu söz konusu. Fizik vücut tesliminde bunun daha ötesinde bir kulluk söz konusu. Nefsin tesliminde onun da ötesinde bir kulluk söz konusu. Ve ihlas makamının, yani nefslerinin kalbini sadece hasletlerden, sadece faziletlerden oluşturanların durumu ihlas durumudur. Nefslerinin kalbi halis olmuştur. Bütün negatif faktörlerden temizlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir.
İşte böyle bir insan Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor.

Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını, diğerlerini tanıdırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah Teala, bize mağfiret eyle. İşte Hadid suresinin bu 8. ayet-i kerimesi salih makamının ilk 4 mertebesini, ilk 4 kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuha gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi. Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının 4 mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşat makamı. Allah Teala kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşat makamının sahibi olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri

daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesiyle zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki Resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye, irşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için, risalete seçilmiş olanların dışındaki, ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir, her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela teskiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra da tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu, müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah-u Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine en amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve neddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tasavvuf. Tasavvuf kelimesi birçok insan için hala bir sırdır. Hangi kökten geldiği konusunda iki tane alternatif gösterilmiştir. Bir tanesi sufa kelimesinden gelmesi alternatifidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah'ın üniversitesinin ilki otomatik olarak kurulmuştu. Medine'deki mescidin sofası, yani dışarıya açılan bir balkonu, üstü örtülü, kenarları açık bir hüviyet gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan evleri olmayanlar orada yatıp kalkarlardı. Sufa. Hani zamanımızda sofa denilen kavram, üstü kapalı ama etrafı açık olan bir veranda, bir balkon. Ama adı sofa. Tasavvuf kelimesi de bu sofa kelimesinden, sufa kelimesinden geldiği düşünülüyor bir kısım çevrelerce. Bir diğer grupta sof kelimesinden geldiğini düşünüyor. Sof Arapça yün demek. Bütün sahabe o yaz günlerinde de kış günlerinde de daima yün giyerlerdi. Bir nevi yün giyenlerin içinde bulunduğu toplum. Yani tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlayan bir müessesedir. Sonradan dine ithal edilen bir ilave değildir. Yetmez, Kur'an'ın da temelidir. O sufa ehli ki sonradan tasavvuf ehli adını alacaktır. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerine mutlaka iştirak ederlerdi. Kimler o sohbeti dinleyememişse onlar ayaklı naklediciler olarak derhal ulaşamayanlara ulaşırlardı ve her biri sohbeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetini onlara aktarırdı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son söylediklerinden haberdar olan bir grup insan. Ehl-i Sufa hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Neticede hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardı. O zaman Ehl-i Sufa dediğiniz zaman herhangi kişilerden bahsetmiyorsunuz. Bunlar öyle insanlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın mutlaka orada bulunurlardı. Can kulağıyla dinlerlerdi. Her söylediğini kalpleriyle yaşarlardı, hisselerlerdi. Ondan sonra da dağılırlardı. Her biri bir tanıdık gruba ve kim iştirak edememişse o günkü sohbete onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son söylediklerini taze havadisler olarak, taze bilgiler olarak ulaştırırlardı. Aralarında her zaman tezekkür ederlerdi konuları. Hiçbir zaman tartışmazlardı. Aralarında anlaşmazlık olmazdı. Farklı gördükleri hususlar yok muydu? Her zaman olmuştur. Ama hiçbir zaman karşılıklı birbirlerini rencide edecek olan bir tartışma havasına girmemişlerdi. Her zaman diyalog vardı. Her zaman tezekkür vardı. Ve de boşlukta kalan herhangi bir konu olduğu zaman meseleleri hiç yok olmazdı.
Hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşırlardı. Konuyu aktarırlardı. Allah'tan alınan cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine aktarırdı. Konu da biterdi. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. İşte bu Ehl-i Sufa'ya dikkatle bakın. Hani Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyordu? O sabikun ebedin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı, yani tabiindendi. Ensar ve macirin beraberce irşat makamının sahibi oldular. Bunlardan macirin olanların Sufa, Ehl-i Sufa olduğunu görüyoruz. Ehl-i Sufa'ya Medine'dekilerden de karışanlar olmuştur. Sohbet toplantılarını hep beraber yaparlardı. Mekkeliler, Medineliler bir araya gelirlerdi ve sohbet ederlerdi. Ama Ehl-i Sufa'nın en büyük özelliği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın, onlar mutlaka orada bulunurlardı. Hayatları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi gibi, nereye giderse gitsin onu takip etmekti. İşte hani geceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kıldığı zaman yanan mumun gölgesinden onu takip eden, bahçede namaz kılanlar, onlar her şeyden evvel Ehl-i Sufa'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zamanımıza gelinceye kadar tasavvuf dinin dışında sonradan dine yapıştırılan bir ilave gibi, aslında farz olmayan ama yaşanırsa insanları daha çok mutlu edebilecek olan bir vasıta gibi kabul edilmiştir. Bugüne kadar da büyük çevreler tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından böyle kabul edilmiştir. Tasavvuf müessesesi şeriat, tarikat ve hakikat diye 3 ayrı bölümden teşekkür ediyor. Öyle düşünüyorlar. Vel Asr suresinde Allah-u Teala Kur'an'ın bütününü devreye koymuş. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlar ortaya konulur. Herkes tavrını koyar. Ve bu noktada Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp da başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Seçilenler ikinci basamakta seçilmişlerdir. Üçüncü basamağa ulaşabilenler seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu da çok küçük bir takım. Toplam seçilenlerin %10'undan daha aşağıda bir kısım Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu dileyenler üzerinde Allah Teala'nın tecelli ettiğini görüyoruz Rahim esmasıyla. Ve bu tecellinin neticesinde o insanların gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, görme hastalarındaki kışavet alınıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor, işitme hastalarındaki mühür açılıyor, kalplerinin mührü açılıyor, kalplerindeki ekinnet alınıyor, yerine ihfat konuluyor. Bu standartlarda her birinde yapılan işlemin o kişinin
günahlarının yüzde o kadarı örtülüyor. Ve neticede birkaç saniye içinde kişinin bütün günahları örtülüyor. Önce bu kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada olaylara baktığımız zaman üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini görüyoruz. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda o kişi kör, sağır ve dilsiz bir insanken irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi olarak şekilleniyor. Bütün bu değişiklikleri yapan Allah, o kişi de Allah'a ulaşma dileğini gören Allah. Kişi bu arada şer'i ölçülerin hepsine riayet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve zikri öğreniyor, zikir yapıyor. Burada bu kişi bu ibadetlerin yanı başında farklı bir boyut kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse tasavvuf ilk ayrımını Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek beyazıyla siyahı arasında bir fark olarak vücuda getiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o nurların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hep karanlıklarda kalmaya mahkumdur. Yedinci basamağa ulaştığı zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Bu noktadan sonra Allah'ın başka bir muradı var. O kişiyi mürşidine ulaştırmak. Bu tasavvuf müessesesinin şeriat, tarikat, hakikat standartları içindeki muhtevasının daha şeriat bölümündeyiz. Yedinci basamakta kişi kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtuluyor. Bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye, onun söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlıyor kişi. Ve bütün günahları örtülüyor. Şeriatı öğreniyor kişi. Şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşaması lazım geldiğini ve bu hayatı nasıl tatbik edeceğini, nasıl hayata geçireceğini öğreniyor. Bu şeriat kesiminin birinci bölümü yedinci basamağa kadar. Bu Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Yedinci basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetine icabet başlıyor. Ve şeriatın birinci ayağı ilk yedi basamağa kadar, ikincisi ikinci yedi basamağa kadar, 14. basamağa kadar. Birincisinde kişinin Allah'a ulaşmayı dileme talebini Allah'ın işitmesi, derhal onun üzerinde rahim esmasını tecelli ederek onu kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtarması yatıyor sadece. Bundan sonraki safhada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın kalbine ulaşması
Tegavün 11'de anlatılıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ulaşınca ne yapıyor? Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki Allah Teala orada nasıl kurumuş olan, kuruluktan çatlamış olan bir toprak Allah'ın rahmetine, yağmuruna huşu duyarsa, böyle Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanların, yani nefs tezkiyesinin bir talep olarak ortaya çıkması söz konusudur. Burada çünkü Allah'ın rahmeti, yani yağmur, Allah'tan gelen rahmet nurlarının ve fazıl nurlarının aynı görüntüde olduğunu görüyoruz. Eğer bir gün odanızın içine kesikli çizgilerle yağmur yağdığını görürseniz, bilin ki aslında o yağmur değildir. Sizin zikrinizden Allah'ın sizin kalbinize gönderdiği rahmet ve fazıl nurlarıdır. Tıpkı yağmur gibi görünürler. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren Allah'a ulaşma davetine icabetiniz başlamıştır. 8. basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Gayesi ne? Sizi nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanarak sizin nefsinizi tezkiye etmesini sağlamak Allah'ın gayesi. Buna yönelik olarak kalbinize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 55. affedersiniz 33. ayet-i kerimesi, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Huşu duyanların, neye huşu duyanların? Rahmete, o rahmet nurlarına huşu duyanların. Bir sonraki basamakta, yani 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü, kimi Allah'a, kimin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor. Öyleyse göğsünü yarar diyor, şerh eder ve İslam'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri için teslime açar diyor. Ve göğsün yarılması o kişinin yaptığı zikrin neticesinde o kişinin nefsinin kalbine, göğsüne kadar gelen nurların, rahmetle fazlın göğsünden kalbine ulaşmasını temin etmesi söz konusu. Ve kişi 10. basamakta göğsü yarılıyor. Zikir yaptığı zaman göğsüne kadar gelen rahmetle faz nurları göğsüne ulaşıyor. Göğsündeki yarıktan içeri giriyor. Kalbe kadar ulaşıyor. Ve kalbe rahmet nuru girmeye başlıyor. Buna bir sızıntı da diyebilirsiniz. Bu nurun da ulaşabileceği en yüksek nokta %2'dir. Nefsin kalbine giren rahmet nurları orada %2 noktasında oluşuyor. Allah Teala 22. ayet-i kerimesinde Zümer suresinin bunu anlatıyor. Allah'ın göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açtığı, kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan kişilerin kalbi bir olur mu hiç diyor Allah Teala. Kalbe giren %2 dolayındaki bu rahmet nuru o kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olduğunun öncü kuvveti ve işaretidir.
Sonra bu kişi zikir yapıyor. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişinin kalbindeki rahmet nurları %2'yi buluyor. Burası 12. basamak. %2'yi bulduğu zaman bu kişi yeni bir huşunun sahibi oluyor. Bu noktada o kişi mutlak olarak Allah'a ruhunu mülaki kılacağına emin olan bir kişidir. Bu kademedeki huşunun sahipleri için Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Ama huşu sahipleri hariç. Onlar Allah'a milaki ruhlarını ölmeden evvel milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu inanan insanların kalbine Allah Teala bu nuru verdiği zaman bu inançta şekil ediyor kişide. Kesin şekilde inanan bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olunca o kişinin bir hakkı doğuyor, mürşidini Allah'tan sormak. Kişi hacet namazını kılıyor ve soruyor. Allah mutlaka mürşidi gösteriyor o kişiye. Gidiyor mürşidine tabi oluyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı nokta 13. basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. E tabiyet bu kişiye birçok şeyi birden sağlıyor. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Üç, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, o kişiye Allah-u Teala bir 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor. Ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. 5. O kişinin nefs tezkiyesine başladığı için fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. 6. İradesi de afetlere karşı güçleniyor. Böylece 7 tane nimet alıyor kişi Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki bir dizaynda bu kişi mürşidine ulaşmak üzere hazır noktaya gelmiştir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman bunlar olmuştur. Burası 14. basamaktır. Şeriat müessesesinin tamamlandığı, tarikat müessesesinin vücuda geldiği yeni bir noktada kişi. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuk yapacak ve tarikat yani yollar bir bir gerçekleşecek. Bu kişinin ruhunun takip edeceği yol Tarik-i Müstakim adını taşıyor. Tarik-i Müstakim zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarikten oluşan bir müessese. Bir yollar dizisi. Adı Tarik-i Müstakim. Ve lekad halakna fevkakum sab'a teraika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize 7 tarik halk ettik diyor Allah Teala. 7 tane tarik, 7 tane yol tarik, 7 tane yol halk ettik. Zemin kattan 1. gök katına, 1. gök katından 2. gök katına, böylece 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarik sab'a teraika.
böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşmasını temin edebilmek, ruhun birinci gök katını, ikinci gök katını ve sırasıyla yedi tane gök katını aşmasından sonra yedinci katta da yedi alem geçecek. Ancak ondan sonra ruh Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Öyleyse tarikat denen müessese yedi tane tarikten oluşuyor. Birincisi nefsle ilişkisi konunun, nefsimizdeki afetleri %7 yok etmedikçe ruhumuz gök katlarında birer kat yükselemez. Birinci kademe nefse emmare. Nefsimizin kalbinde ne zaman %7 fazıl birikirse bu nokta ruhumuzun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda birinci gök katına ulaştığını ifade eder. Nefsimizin kalbi %7 rahmet, %7 nur, fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere %9 nura sahip olacaktır. %2 rahmet nurunu bir kenara bırakın. Gök katlarındaki bütün yükselmeler %7 fazıl nuruyla fazilet oluşturacak olan statü içinde gerçekleşir. 7 tane %7 nur birikimi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmasını temin eder. Üzerimize Allah-u Teala farz kılmıştır. Söylediğimiz gibi baştan Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Öyleyse nefse emare dediğimiz zaman nefsimizin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata kadar ulaşıyor. Nefsi emare diyor Kur'an-ı Kerim buna. Nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimi. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerime. Fela uksum. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefsele emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burası %7 fazıl birikimini ifade eder. Bu noktada ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Açıkta secde yapılan yere kadar çıkabilmektedir. Diğerleri üst katlara çıkacaktır ama o buna henüz müsait değildir. Sadece birinci kata çıkabilir. Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Nefs tezkiyesi daha çok zikirle ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir kişinin nefsinin kalbinde. Nefsi levvame, kişi nefsini kınayacaktır. Çünkü bütün hataları nefsi yüzünden işleyecektir. İşlememek istemesine rağmen işleyecektir. Bu da onu çok rahatsız edecektir. Nefsini kınayacaktır kişi. Peki sonra bir adım daha, burası nefsi levvame. Ela, Allah-u Teala diyor ki Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır öyle değil diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizde gerçekleştiği zaman nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Nefs bizim nefsimiz, seva eden Allah. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O zaman yani üçüncü gök katına ruh ulaştığı zaman o nefse onun fücarı ve takvası
ilham edilir diyor. Allah Teala takvayı ilham ediyor, şeytan da fücuru. Ama artık takva ilhamı başlamıştır. Sonra Allah Teala diyor ki 9. ayet-i kerimesinde Şems suresinin kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşebilir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Allah Teala buyuruyor ela bi zikrillahi tatmeunul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsinin mutmain olduğu bir yere ulaşıyor. Artık kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği her şey o kişi için uygun karşılanır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Burası 5. gök katıdır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah'ın bizden razı olması halini gösterir. Ve nefsi emmare den başlayan bu statü, bu burada nefsi mutmainne, nefsi radiye ve nefsi mardiye olmak üzere üçü de bir ayette geçiyor. Fecr suresinin 27 ve 28 ve 29. ayetleri. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, ey mutmain olun nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh, radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olsun ve Allah da ondan razı olsun. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak ey nefs, mutmain olan nefs, Allah yolunda gayret sarf et, nefs tezkiyesi yap, ey ruh sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Kullarımın arasına gir ve fizik vücut ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse 5. ve 6. gök katları için radiye ve mardiye kademeleri söz konusu ve nihayet ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya nefs yemin vermiştir. Allah'a teslim olacak diye. Allah'a teslim olmanın birincisi nefsin %51 nur kazanmasıyla tahakkuk eder. Burası tezkiye noktasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbinde %100 nur oluşursa orası da tasfiye noktasıdır. Burada nefs tezkiye olmuştur. Bu tezkiye olan nefs bunu kendisi için yapmıştır, söz verdiği için. Ve ilallahin masir diyor Allah Teala, Allah'a döner. Ruhu Allah'a ulaşır tezkiye noktasında. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı bir nokta var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda ruh Allah'a ulaşır. Burası ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktadır.
Tarikat burada tamamlanır. Birinci katta açıkta secde eden ruhlar, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde ederler. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde nurlanırlar. Yedinci katta evvela kader hücrelerine ulaşırlar. Bir, Ümmül Kitab'a ulaşırlar. İki, Kudret Denizi'ne ulaşırlar. Üç, Makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Dört, Divan-ı Salihine ulaşırlar. Beş, zikir hücrelerine ulaşırlar. Altı ve en sonunda indi ilahiye ulaşırlar. Yedi. Ve indi ilahide Sitret-ül Müntaha'ya ulaşan ruh oradan dikey bir yukarı doğru yükselişte Allah'ın zatına ulaşır. Tarikat olayı sona erer. Tasavvufun birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dileme safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek gerçekleşir. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır. 14. basamak, 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, nefs sesi yapabilecek hale getirir Allah Teala onu. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Tarikat, şeriat 14. basamakta, tarikat 21. basamakta tamamlanır. 22. basamakta kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Ondan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre. Ondan sonra kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zühd sahibi olur. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi nefsin kalbinin %81 afetlerden temizlenmesini ifade eder. Bunun %79'u fazıldır, %2'si rahmet nurudur. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Diyordu. Şimdi bu fizik vücutlarının Allah'a teslim edilmesiyle sahabenin Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi insan hayatında çok önemli bir yer işgal eder. Bundan sonrası daimi zikirdir. O zaman
nefsin teslimi söz konusu olacaktır. Nefsin teslimi üzerimize farz mıdır? Nefsin teslimi nefsimizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada gerçekleşir. Bunun da ilacı daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse ulul elbab olamaz. Ulul elbab nefsin teslimini ifade eden kavram Kur'an-ı Kerim'de. Lüplerin sahipleri olmak. Lübün sahibi olabilmeniz için kalp gözünüzün ve kalp kulağınızın açılması lazım. Ancak daimi zikre ulaştığınız takdirde gerçekleşebilir. Evvela farz mı diye bakalım. Nisa 103. Feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Herkese bir farz emir çıkarmış. Daimi zikir farz. Peki ulul elbab kimdir? Onun tarifini veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tanımı geliyor burada. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala daimi zikri farz kılmış mı? Evet, öyleyse herkese ulul elbab ol diyor. Madem ki ulul elbabın tanıtıcı vasfı daimi zikirdir, daimi zikir de farz, öyleyse Allah Teala herkese ulul elbab ol emri vermiş. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi şöyle diyordu sahabe için: onlar sözü dinlerler, o sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi lüplerin sahibi olmuş. Ne olur lüplerin sahibi olursa kişi? Daimi zikrin sahibi olan bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olmak. Nefsinin kalbi tamamen sadece %2 rahmet, %98'de fazıllardan oluşan nurla dolu. Kişinin kalbi %100 nurla dolu. Hiç afet yok artık nefsinin kalbinde. Bir daha da olması mümkün değil. Bu noktadan geri dönüş söz konusu değil. Ve bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Öyleyse tasavvufun bu noktası o kişinin Allah-u Teala'dan büyük nimetler aldığı yerdir. Bir, o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, bu sebeple nefsinin kalbi %100 nurlarla doludur. %98 fazıl, %2 rahmet. Üç, o kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Dört, o kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu dört tane temel şartın sahibi olan bu kişi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibidir. Allah Teala onun için diyor Enbiya 73'te, bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli ulul elbab ve de Allah Teala ulul elbabın Allah'ın sadece açıklığa kavuşturduğu ayetleri değil, yani muhkem ayetleri değil, müteşabih ayetleri de tezekkür edebildiğini söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ve ulul elbabın ötesi kişinin irşad olmasıdır. Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Kişinin irşad olması demek, salah makamının
dördüncü kademesine ulaşması demek. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edilir kişi. İkinci kademede günahları örtülür. Üçüncü kademede salih nuru verilir başının üzerine. Dördüncü kademede günahları sevaba çevrilir. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlar. Ve beşinci kademede de Allah onun iradesini teslim olur. Bu noktadan evvel kişi irşad olur. İrşad olmakla muhdis olmak aynı noktayı ifade eder. 27. basamak. Allah-u Teala bütün sahabenin muhlis olduğunu ifade ediyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. O ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yani 7 gök katını da görmüşler. 7. katın 7 tane alemini de görmüşler. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonraki kademede ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlayacaktır. Salah makamının söylediğimiz 4 kademesi var. 4. kademeyi aşan kişi iradesi de Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabe kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada görüyoruz ki bütün sahabeye, ensara, ensar olsun ister, ister muhacir olsun, tabi olunmuş, kesinlik kazanıyor. Tabi olanlar, onlar tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesi buraya kadar geliyor. İradenin teslimiyle Allah-u Teala o kişiyi hakkı tukati takvanın sahibi kılıyor. Son bilmece burada çözülüyor. Allah'ın zatı burada görülüyor. Şeriat 14. basamağa kadar devam eder 3. basamaktan. Tarikat 14. basamaktan 21. basamağa kadar devam eder. 22. basamaktan itibaren de tasavvuf son kesimine ulaşır. Burası hakikat kesimidir. Yerlerin melekûtu ulul-elbab makamında gösterilir. Göklerin melekûtu ihlas makamında gösterilir. Ötesi tek bilmece kalır. Çözülmedik Allah'ın zatı. O da salah makamının 5. kademesinde gösterilir. Ve tasavvuf Kur'an'ın bütününe tekabül eder. Öyleyse kim tasavvuf ehli ise o Kur'an'ın bütününü tatbik eden insandır. Hepsi de farzdır. Hakka tukati takva farz mı? Yani irşat makamına bir kişinin talip olması. Evet, farz. Ali İmran 102'de Allah Teala diyor ki onlar nasıl o takvanın sahibi oldularsa siz de hakka tukatihi takvanın sahibi olun diyor. Herkese emrediyor Allah Teala. İşte yeniden bir sürü yanlışın üzerine Kur'an hakikatlerini bina ettik. Tasavvuf Kur'an'ın bütününe eşittir. Bir kısım alimlerde tasavvufu hakikat dediğimiz kesimle hudutlu tutmuşlar. Tasavvuf diyorlar. Yani bizim anlattığımız statü içindeki tasavvuf o zaman 22. basamaktan 28. basamakta dahil olan kesimi kaplıyor. Yani şeriat, tarikat, hakikat
ayrımının hakikat kesimini. Aslında tasavvuf bütün Kur'an'ı kaplar. Tasavvuf eşittir

Her şey yerlerine cuk oturuyor. Kur'an-ı Kerim 28 basamağıyla tasavvufun ta kendisidir. Öyleyse 28 basamağın tümü tasavvufu işaret eder. Ayrımları nasıl yaparlarsa yapsınlar netice değişmez. İsterse şeriat, tarikat, hakikat desinler, isterse şeriat, tarikat, tasavvuf desinler, isterse tasavvuf hepsini ihata eder desinler. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tasavvuf konusunu işledik. Böyle bir güzelliği Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah O'dur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaydelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe

Allah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Beş, cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. Altı, bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina

Bir defa daha söylemek istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar kim olurlarsa olsunlar, şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler, cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gelince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de, lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek. Hatta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım. Ve Allah'ın aynı zamanda da nebisidir, peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki, ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben benimle beraber bulunan bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan tard edecek değilim. Yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak Allah'a milaki olacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona, Allah'a ruhun geri döndürülmesidir. Rücu ettirilmesidir. Hay Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Habibim diyor, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et, o Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hastalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle din de hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti Musa da aynı dini yaşadı. Hazreti İsa da aynı dini yaşadı. Hazreti İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere, hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka
bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah-u Teala bunu söylüyor. Ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmanın dışında bir yaratışla yaratırım, ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah-u Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik. Allah'ın tekliği. Vahdet. Tek bir Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah-u Teala. Tevhid akidesinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid. Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği teslim. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safhada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve tekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah-u Teala, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi.
Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü, çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun, Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, Vâsıb-ı Adel Mevt'e inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz. Sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri fırkayı naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakîme tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakîme tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakîmin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler
Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah-u Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde Allah'ın ahdini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan, 7 safa 4 teslimden oluşan bir bütün Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Rum Suresi'yle 31. ayet-i kerimesiyle ve 32. ayetleriyle En'am Suresi'nin 151 ve 152. ayetleri birbirini tam olarak tamamlıyor. Tam olarak aynı şeyleri ifade ediyor. Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala, kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle inanmak demek, inanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız. Müessesesi geliyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi la ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayrıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz la ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah
yoktur demekle. Ama bu inanç, siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz. Son derece net olarak söylüyorum, Allah-u Teala hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki kimler için geçerli bu? Cennete girme müessesesi kimler için geçerli? Sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir buyuruyor Allah Teala. Enam, affedersiniz, Müminun 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor. Ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1 2 3 4 4 ayetten oluşuyor. 1.
ayetinde Allah Teala diyor ki vel asri innel insane lefî hüsr illezîne âminû. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İllezîne âminû, illa hariç ellezîne âminû, âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hariç. Yani onlar hüsranda değildir. Yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. İyi ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Acaba Allah-u Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki

Allah Teala Enfal suresinin 'Ayet-i kerimesinde Enfal 29 Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor, furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hastasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki bakrayı, işitme hastasının üzerindeki mühürü, idrak kalbindeki idrak hastasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olan insan, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah-u Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevap hanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevap hanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel Asr suresinin muhtevasındaki illellezine amenu ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amen olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için, sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı edinemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amin olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah-u Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah-u Teala onlar da eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarını sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalette olmaması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala, çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri seven bir insan haline getiriyor. Ve kişi kendini ölçenleri yaptığı için Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiiyetse ikinci defa kişinin hidayete erdiği noktadır ve günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. İşte Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan bir kişinin hüsranda olmadığını söylüyor. Hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Onlar hüsranda değillerdir diyor.
Bu sebeple hüsranda değillerdir Vel-Asr suresine göre. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve Allah-u Teala onları günahlarının sevaplarından fazla olma noktasından tersine çevirmiştir. Amini olmayanları ise tersi olsa bile onları mutlaka günahları sevaplarından fazla olan bir noktaya Allah-u Teala amellerinden eksilterek ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Kur'an hakikatleri nazara dikkate alınmadan insanların söylediği sözler Kur'an'a ters düşüyorsa hiçbir şekilde geçer akçe değildir. Ve sadece bir bidat oluşturur. İşte La ilahe illallah diyen cennete girer ifadesi de bu bidatlardan sadece bir tanesidir. Hurafelerden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler. Eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi, başka birinden tenkit aldığı üzülen kişi

Kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse toplumda bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder. Ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse, burada yön verme noktasında olan, yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi, bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada
Kur'an'ın

ona tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir. İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini,
hizmet etmek, aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisinden öne geçirerek, başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı
saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak, öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zemedilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım ifadesinin tamamen zıttı bir benden tarafı ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat gelseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz.
Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil. Herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek, bunun manası o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlış yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak, çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni, ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez.
ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokatı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak. Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir. Ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek, onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, İçinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zem ederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zem edilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur.
klikler oluşur. Birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da
çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek, sen zaten yapamazsın, İşte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır, bir, haset vardır, iki, çekememezlik vardır, üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emrini değil, şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah-u Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri, onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah-u Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar,
ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız. Ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine, onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz?
umutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yer yerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde tüm güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler, hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda tevaya dikkatle bakın. O sizin
mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana

gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz, bunu içinize sindirmişsiniz, hani içine sinmek derler ya insanın, içinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde iki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir.

Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içinde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün
her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi,
Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Birisiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar.
hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir
konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir, seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını, yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan 100 itibaren 100 kat almaya başlar.
ikinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle, o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. E Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim, aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde
var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe
sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt ürün.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluklar ulaştırması hep dualarımız içinde. Allah-u Teala'nın emri bizler için insanları sevmemiz. Onlara Allah'ın yoluna girmeleri için teşvik edici bir davranış içerisinde davranmamız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın 7 kat cenneti söz konusu. Cehennem de 7 kat, cennet de 7 kat. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip davetiye geçemeden ölürse 1. kat cennete girer. Eğer yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp da Allah ona mürşidini mutlaka gösterecektir. O mürşidi gördüğü zaman mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşması ve tabiyetini gerçekleştirmesi gerekir. Ama bulunduğu yerde bizim kardeşlerimizden tövbe veren birisi varsa hiç problem yok. Ona tabi olur ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin insanların bir mürşide tabi olmasını istiyor, emrediyor? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Arkasında ne var? Şu var. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır da tabi olursa, onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve neticede mutlaka bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Öyleyse hiç kimsenin ruhu kendi kendine vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşmaz. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi lazım. Bunun için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka uygun bir formasyon uygulayacaktır. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece 3. kat cennetin, en az 3. kat cennetin sahibi olması. Zaten kişi bu istikamette yoluna devam ederse mutlaka ruhunun arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Daha üst seviyeye ulaşmayı dilerse nefsini de Allah'a teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim etmesi Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Ne olacaktır? O kişi ermiş evliya. Daha ruhu Allah'a ulaştığı anda olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Ondan sonraki safhalar o kişinin irşat makamına tayinini mümkün kılacak olan sonuçlara her zaman ulaşabilir. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu başka insanların da kurtuluşuna, o kişinin bizatihi başarıyla sebep olması söz konusudur. Vasıta olması söz konusudur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış ardına kadar. Tabi olun diyor. Tabi olun ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yol aynı yoldur, tek yoldur. Herkes hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın onun ulaşabileceği yerden göstereceği bir mürşide tabi olacak. Allah onun mürşidini gösterdikten sonra başka bir mürşid araması ve başka bir mürşide gitmesi uygun olmaz. Allah'ın bu kişi için uygun gördüğü, o kendisine gösterdiği zattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi emrederse doğrusu ve mutlaka yapılması lazım geleni odur. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların cennete girmesini istiyor. O kadar kolay bir sebeple insanları cennete almaya hazır ki, hani dışarıdan bakanlar için inanılmaz bir sebep. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demişse, bunu kalpten demişse birinci kat cennetin sahibidir. Kalpten deyip demediği belli olur mu? Tabii olur, mutlaka olur. Kalpten bunu söyleyenlerin iş dünyasında bir mürşit sevgisi oluşacaktır. Ve mürşidi aramak onun için vazgeçilmez bir hedef olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah da ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka birkaç namazda Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu Allah yolundaki ilk adımı ifade eder. Bu mürşide tabiiyettir. Tabiiyet neyi sağlar? Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun 7 tane gök katını aşmasını, diğer ruhlarla birlikte ve neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşmasını ve aradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Kişi ermiştir artık. Ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten kalben dileyip de daha ötelere ulaşamadan ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer mürşidine tabi olmuşsa ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu neyi sağlar? Eğer o kişi gerçek anlamda bir tabiyette bulunmuşsa, gerçek anlamda bir tabiyet oluşmuşsa bu kişi için, ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Bu ruh 7-8 aylık bir zaman devresinde 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla birlikte. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselerek Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın ruhudur. Allah da yok olur. Ne olmuştur bu kişi? Bu kişi ermiş evliya olmuştur.

işte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar hepsi ermiş evliya olmayı başardılar. Saray erkanı, askerler, ister Yeniçeriler olsun, ister diğerleri, bütün askerler mutlaka tabiyetlerini gerçekleştirirlerdi. Padişahlar tabiyetlerini mutlaka gerçekleştirirlerdi. Padişahların mürşitlerine lala denirdi. Bir padişah mürşidi mutlaka Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olan birisiydi. Her an sualler sorulur ve cevap alınıp padişaha ulaştırılırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu oluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Bu tabiyet ruhun vücuttan ayrılmasına sebebiyet verir ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ruh. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sedre-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatından gelmiş olan ruh, Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bütün insanlar için ermiş denilen kişi bu standardın sahibi olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh diğer ruhlarla beraber, yoldaki diğer ruhlarla beraber, o kişinin zikir seviyesine göre hızlı veya yavaş ama 7-8 aylık bir süre içinde neticeye her zaman ulaşılır. Bu noktada 7 tane gök katını aşmış, 7. gök katında 7 tane alemden geçmiş ve oradan da Sitre-i Müntaha'ya ulaşmış. Oradan Allah'ın zatına ulaşmış birisi olacaktır. Unutmayınız ki bütün padişahlar tasavvuftan da. Ordunun hepsi tasavvuftan da. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir cihan hakimiyeti kurması boşuna bir olgu değildir. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Ve her şeyini Allah ile birlikte yapmayı usul itaat etmişti. Allah'ın emriyle yapmayı. Öyleyse neden bu kadar büyük başarılara imza atıldı? Neden Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurdu? Arkasında hep Allah vardı sevgili kardeşlerim.

İşte Allah'ın olduğu bütün dizayn içerisinde Osmanlı dünyada güzel davranışların sahibi olmakta bir örnekti. Doğrulukta bir örnekti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hep bunlar aklımıza gelir. Osmanlı deyince hep atalarımıza ibretle ve özenle bakarız, onları hatırlarız. Onlar bütün dünyaya en güzel hüviyette örnek olmayı başardılar. Hepsi tasavvuftandı. Yani asker arasında en az teslim olanı ruhunu Allah'a teslim etmiş olanlardır. Fizik vücudunu teslim edenler çok daha fazla. İradesini teslim edenler onlardan daha az. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi hayatları boyunca Allah yolunda en güzel örnekleri vererek yaşadılar. Osmanlı askeri deyince, Osmanlı askeri harama el uzatamazdı. Sevgili kardeşlerim, atalarımız gerçekten tasavvufu en üst boyutta yaşayarak, bütün asker olarak, tüm kumandanlar olarak, saray erkanı olarak, esnaf olarak, üretici olarak her açıdan her mesleğin bir tasavvuf bağlantısı mutlak olarak vardı. Her birisi ayrı ayrı ocaklara tabi olurlardı. Ve tabiyetsiz mürşidine tabi olmamış bir esnaf söz konusu olmazdı. Mürşidine tabi olmamış bir üretici söz konusu olmazdı. Daha çocukken insanlar mürşit sevgisiyle yoğrulurdu. Ve her birisi bir an evvel büyüyeyim de ben de mürşidime tabi olayım diye büyürlerdi. Okullarda onlara en çok öğretilen şey tasavvuftu. Padişahlar da bu vasfın sahibiydi. Bütün padişahların mutlaka bir lalası yani mürşidi Osmanlı tarihi boyunca hep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, asker mi tasavvuftandı? Saray erkanı tasavvuftandı. Ticaret yapanlar tasavvuftandı. Her biri ayrı bir bölümde ama mutlaka bir mürşide bağlıydılar. O zaman sevgili kardeşlerim, insanların neden mutlu olduğu açıkça ortaya çıkmıyor mu? İnsanlar mutluydular. Çünkü hep
Nefsi bir mürşide tabi olduğu için nefs tezkiyesini en azından tezkiye mutlaka gerçekleşirdi. Tasfiye içinde herkes daha üst boyuttaki bir gayretin sahibi olurdu. Buna ulaşılabilirdi. Ulaşamayan insanların sayısı azdı. Ama en azından tezkiye Allah-u Teala'nın zaten garantisi altında bir husus. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın bu sözü itibariyle Osmanlı baştan aşağı tasavvuf erbabıydı. Her meslek grubu belki bir başka tarikatta ama mutlaka tarikattaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hep saygıyla yad ederiz. Osmanlı maneviyatı, Allah ile olan ilişkileri en üstün boyutta tutan bir bütünlüğe sahipti. Ve padişahlar savaşlara katılırdı. Askerle beraber padişah da giderdi. Ve o koca saray gibi çadırlar padişah çadırlarıydı. Sefer çadırlarıydı. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisinin işini mutlaka yapardı. İşte Yavuz Sultan Selim'i hatırlayın. Ordusunu arkasına almış ve gidiyor Yavuz Sultan Selim. Ve de o hızlı gidiş bir anda yavaşlıyor ve oldukça yavaş bir tempoyla padişah yürümeye başlıyor ve ordu haber veriyor ilerideki saflara. Ne oldu? Olay ne? Neden yavaşladık diye. Yavuz Sultan Selim onlara cevap veriyor. Görmüyor musunuz diyor. Önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Onu takip ediyoruz diyor. Bize yol gösteren o. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince bir güzellikler dizisi aklımıza gelir. Onların hepsi asker ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Saray erkanı ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Esnafın ise birçok grupları ayrı ayrı tasavvuf kümelerini ifade ederdi. Sonuç mu? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mutlaka mürşitlerine tabi olmuş olan ve neticede de Allah'ın emriyle Allah'a ermiş olanlardı. Hepsi ermişliği tahakkuk ettirirdi. Onlar için bu mutlak bir gereklilikti. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki atalarımız en güzel bir şekilde tasavvufu yaşamışlar. Bozulma sonradan gerçekleşti. Cumhuriyetle beraber bütün tasavvuf yuvaları kapatıldı ve tasavvuf erbabı olan en üst seviyeyi ifade eden o seviyede olan 1500'den fazla insan
İdam edildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı Allah içindir. Bu asla dayalı olarak Osmanlı'nın yaşadığı şaşayı, Osmanlı'nın Allah ile olan ilişkisini, ondan sonraki nesiller aynı seviyede gerçekleştiremezlerdi. Çünkü artık engeller vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah Teala'nın bir emridir. Allah için yaşamak mürşitsiz olmaz. Allah için yaşayacak olan kişi mutlaka Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormak mecburiyetindedir. Çünkü tasavvuf mürşitsiz gerçekleşemez. Mutlaka mürşitten el öpülerek cereyan alınacaktır. Böylece ruh vücudu terk edecektir. Ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrede de o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp soldan sağa doğru 7 tane safhadan geçip 7.'den sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, onlar ermişlerdir. Ermiş olanlardır. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Sevgili kardeşlerim, sizler de tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda vücudunuz ve ruh birbirinden, ruhunuz birbirinden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıkan ruhlarınız 7-8 ayda Allah'a ulaştılar. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz. Zikrinizi arttırmaya devam ederseniz ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmek sizin için mümkün olur. O zaman damarınızdaki hareket halinde olan Osmanlı kanı sizi de Allah'ın yakın kullarından biri olmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sözü de var zaten. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? Herkes ulaşmayı dilese Allah onların hepsini kendisine ulaştırır. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan bir Türk dünyası oluşur. Belki bir İslam dünyası oluşur. Türklerin dışında da İslam alemi aynı şeyleri yapacaktır muhakkak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın isteği buysa, bunu istiyorsa Yüce Rabbimiz, bizim görevimiz
bu güzellikleri gerçekleştirmek değil mi? Yapmamız lazım gelen şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak dediğimizde neyi anlıyoruz? Allah için yaşayanlar Allah'a teslim olanlardır. Bu sebeple dinimiz İslam dini yani Allah'a teslim dini adını alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi odur ki bütün etrafınızdaki insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin. Onlar bunu kabul ederler veya etmezler. Ama sizin davranış biçimleriniz onların dikkatini çekmişse, siz Allah'ın emrettiği gibi bir davranış biçimleri dizisinin sahibiyseniz, o zaman onlar da sizin gibi olmak isteyeceklerdir. Ve bilerek, isteyerek, severek, mutlu olmanın hedefini taşıyarak tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman ruhlar mutlaka vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılırlar. Neticede o ruhlar 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar ve o kişi ermiş evliya olur. O zaman onlar da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah sizinle beraberse o negatifleri hep önler. Allah Teala sizi seviyorsa iyi sevilmeniz zikir seviyenize bağlıdır. Allah Teala sizi sever. En güzeli doğru yola çıkan birisi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz. Nefsinizi teslim edersiniz. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Hepsi Allah-u Teala'nın yardımıyla mümkündür. Ve o zaman siz de kendisine tabi olunan bir din adamı olursunuz. Ve Allah-u Teala size onunla konuşma seviyesinde olduğunuz için sorduğunuz her sualin cevabını vererek sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak bir mazhariyettir. Allah ile konuşmak Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Herkes bu yetkinin sahibi olabilir. Yeter ki istesin. Bütün insanlar bu yücelmeyi kendi başlarına asla yaşayamazlar. Mutlaka hacet namazını kılmaları, Allah'tan mürşitlerini sormaları ve Allah'ın kendilerine gösterdiği o mürşide nerede olursa olsun ulaşıp tabi olmaları Allah'ın temel emridir. Tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılamaz. Kişi hiçbir zaman ermiş evliya olamaz. Öyleyse ermiş evliya olabilmek mutlaka mürşidini Allah'tan sormayı gerektirir.
Cevabını aldığı zaman kişi mutlaka oraya ulaşıp mürşidine tabi olmak zevkine ulaşacaktır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse bu yapacağı yolculuk onun için sadece bir zevk olur sevgili kardeşlerim. Tabiyetle beraber onun da ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde o kişi de bir ermiş evliya olacaktır. Velilerden ermiş olan biri. Biliyorsunuz evliya kelimesi aslında veli kelimesinin çoğuludur. Ama tekil olarak da kullanılır. Yanlış da olsa artık dilimize bu şekilde girmiştir. Hacı Bektaş Veli nedir diye sorarsanız evliyadır diye cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Siz de etrafınızdaki insanlara hadi ne duruyorsunuz? Gidin Allah'tan mürşidinizi sorduktan sonra o mürşide ulaşın. Tabi olun. Tabi olun ki ermiş evliya olmanız gerçekleşsin. Tabi olmayan bir insanın ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Tabiyet asıldır. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine bir güzelliktir ki Allah Teala herkesi en güzel standartlarda bu istikamette hedefe ulaştırır. Hepiniz için dua ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini yerine getirerek mürşidinize tabi olarak zikirlerinizi ve ibadetlerinizi Allah'ın emrettiği en güzel ölçülerde gerçekleştirmek suretiyle ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmalı, mutlaka ermiş evliya olmalısınız. Ondan sonra geçen devrede gayretinize bağlı olan büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Allah Teala'dan hepiniz için duada bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi ermiş evliyalardan kılsın inşallah. Dünya saadetini yaşayın, ahiret saadetini de yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde İslam'dan kopan faktörlerden amelü salihatı sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Amelü salihat. Islah edici amel. Neyi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel. Öyleyse iki ayrı görüş oluşmuş bir ara. Bütün derecat kazandıran ameller amelü salihattır diye bir ifade kullanılmış. Ama değildir sevgili kardeşlerim. Her derecat kazandıran olay amelü salihat değildir. Bir defa biz hangi açıdan derecat kazanırız ona bakalım. Biz hiçbir şey yapmadık ama birisi bize bir kötülük yaptı. O kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Ama biz onun kaybettiği derecatı kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada biz bir amelü salihat yapmadık ama derecat kazandık. Birisine bir iyilik yaptık, derecat kazandık. Namaz kıldık, derecat kazandık. Oruç tuttuk, derecat kazandık. Bunların hiçbirisi nefsi ıslah edici amel değildir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Sadece zikrullah nefsi ıslah eder. Öyleyse amelü salihatın muhtevasına giren hedefe dikkatle bakmalıyız. Hedef nefsi ıslah etmektir. Nefsin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını yerleştirmektir. Bu yerleşen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. Ama fazıllar nefsimizin kalbinde %98'e kadar yükselebilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefsi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Nefsin bütün boyutlarıyla afetlerle dolu olması hali. Herkes böyle doğar. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruhu, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Ruh, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Yani daimi zikirde olan bir insan nereye ulaşmışsa, ruh o hüviyetin gerçek sahibidir. Allah-u Teala'nın ruhudur. Hepimize bir emanet olarak verilmiştir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimizin hedefi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak, yani nefsimizin kalbini %100 afetlerle doluyken %100 fazıllarla ve rahmet nurlarıyla doldurmak.
Bir defa daha tekrar ederim. Rahmet nurları nefsimizin kalbine sadece %2 kadar girebilir. Ama fazıllar nefsimizin kalbinin %98'ini tamamlayacaktır. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, nefse bir defa daha bakalım. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefret, düşmanlık, hepsi nefsimizin afetleridir. Ruhumuzsa %100 hasletlerle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde öfke mi var? Ruhumuzun kalbinde sükunet var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefret var nefsimizde, sevgi var ruhumuzda. Öyleyse bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmış ve her kararımızda iki varlık mutlaka bir kavgaya girerler. Davranış biçimimizin ortaya çıkmasında nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri çatışır. Ruhumuz daima olaylar karşısında Allah'ın emrettiği tarzda davranmamızı ister ve bunu talep eder. Karar verecek olan aklımızdır. Nefsimiz ise hep başkalarına zarar verecek, aslında bize zarar verecek davranışları talep eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimiz afetleri dolayısıyla. Allah'ın emrettiklerini de gene afetler sebebiyle yapmak istemez. Ruhumuz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Yasak ettiği fiilleri ise işlememizi asla istemez. Öyleyse burada bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, nefsimizin kalbini afetlerden kurtarmakla mümkündür. Bunun ise nefs tezkiyesinden başka bir yolu yoktur. İşte nefsimizi tezkiye edecek, afetlerden kurtaracak olan tek bir faktör var. O zikirdir. Amel-i salihat zikirle mümkündür. Allah Teala ellezine amenu ve amelü salihat diyor. Onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman düşünelim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Evet, bütün insanların nefslerinin kalbi afetlerle doludur ve Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bütün nefsler muhtevalarında %100 afetlerle vücuda getirilir Allah Teala tarafından. Ama hedefleri ahsen olmaktır. Ruhun hüviyetine girmektir. Ruhun hüviyeti neydi? %100 hasletlerle donanmak. Ruh Allah'ın bütün emrettiklerini yapmamızı emreder. Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemememizi emreder. Öyleyse işte hasletler bunun habercisidirler. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala onu ahsene döndürmemizi istiyor.
nefsimizi de ahsen kılmak istiyor. Ne zaman ahsen oluruz? Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok edersek. Öyleyse ahsen olmanın başlangıcı Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler deniyor, diyor. Muhsin olan kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. %81 kurtulduğu noktadan itibaren o kişi nefsinin kalbindeki fazıllar, %2 rahmet ve fazıl toplamı %80'i aştığı zaman, mesela %81'e ulaştığı zaman o kişi muhsin olur. Muhsin, ahsen olan demektir. Bu ahsen olmanın birinci kademesidir. Fizik vücudun teslimi. Sonra nefsimizin tesliminde ahsen olma oranı nefsimizin kalbindeki nurların oranı %100'e ulaşır. Ve bu kademede nefsimizin kalbine Allah'ın nurları tamamen girmiştir. Nefsimizin kalbini %100 nurla doldurmuştur. Ama kazandığımız o güzelliklerden nefsimizin kalbine giren fazıllar bizi faziletli insan haline getirir. İşte nefsimizin kalbindeki aklanma fazilet derecemizi ifade eder. Ne zaman bir insan nefsinin kalbini %98 fazılla, %2 de rahmetle, ki bu başlangıçta giren, nefsimizin kalbine giren bir işarettir, bir remzdir sadece. Allah'ın rahim esmasıyla üzerimizde tecelli etmeye başladığını ispatsa dediğinde, nefsimizin kalbine ilk gönderdiği nur %2 rahmettir. Mürşidimize ulaşmadan evvel gönderilir. Bu nefsimizin kalbinde tezkiyenin başlaması demektir. Amel-i salihat, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini mümkün kılan davranış biçimlerinin hepsidir. Ama pek fazla bir şey yok. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için yapmamız lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba zikir yaparsak, yani bu amel-i salihat denilen şeyi işlersek ne kazanırız? Evvela amel-i salihatı vücuda getiren zikir mevzuna dikkatle bakalım. Zikretmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Allah Teala zikri farz kılmış mıdır? Kılmıştır. Diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu dizayndır sevgili kardeşlerim. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmamız. Ulaşmaksa amel-i salihattan başka bir yolda elde edilmez. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça veya buraya yakışır bir ifadeyle nefsimizin kalbindeki fazıllar çoğaldıkça amel-i salihat adım adım bizi evvela ruhumuzun teslimine götürür, sonra da nefsimizin teslimine götürür.
evvela fizik vücudumuzun teslimine götürür. Ruhumuzun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuzun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsimizin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. 28. basamağın 5. kademesinde de irademizin Allah'a teslimi gerçekleşir. İrademizi Allah'a teslim edinceye kadar hep zikir yaparız. Allah'ın ismini kendi irademizle Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Ama irademizi Allah'a teslim aldığı zaman artık kendi irademize zikir yapmamız söz konusu olmayacağı için bu zikir başka bir hüviyete kavuşur. O noktadaki olay artık bir zikir değildir, tesbihtir. Kendi irademizin dışında bir olayı vücuda getirdiğimiz için. Allah ilahi iradesiyle devamlı bize emirler verir, ilahi irade emreder. Cüz'i irade, kişisel irade sadece buna itaat eder. Bir insan irşat makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %100 nurlar biriktikten sonra kalbi 19 mertebe müzeyyen olunca irşat makamına tayin olur. Şimdi zikrin muhtevasına bakıyoruz. Zikir farz mıdır? Müzemmil 8'e göre farzdır. Ve zikirle ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Peki çok zikir, yani günün yarısından daha fazla zikretmek ve böylece zahitlerden olmak, o da farz mı üzerimize? Evet, farz. Her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan zahit olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd makamı Allah Teala'nın bütün insanlara ulaşmalarını mutlaka emrettiği bir makamdır. Herkesin mutlaka günü yarısından daha çok zikretmesini Allah Teala üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminus çurullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyleyse günün yarısından daha çok zikir de üzerimize farz. Yani amel-i salatın giderek daha üst boyutlarda gerçekleşmesini Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir de üzerimize farz. Çok zikredin, yani her gün zikrettiğimiz zaman parçası zikretmediğimiz zaman parçasından daha ötede olmak söz konusu. Bunu emrediyor Allah-u Teala. Bununla kalmış mı? Hayır, kalmamış. Zikri daimi de, daimi zikri de farz kılmış üzerimize. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim demek, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken. Ve Allah Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, ayaktayken de öyleyse Allah'ı daima zikredin. Bir insan üç halde bulunur. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de zikir farzdır. Niçin yan üstü diyor Allah Teala? Yan üstü demesinden murat, yatağımızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn edeceğiz ve
böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen sağ tarafımıza dönerek, yani kıbleye dönerek uyumak. Ön cephemiz kıbleye gelecek, kıble sağ tarafımızdaysa. Sonra yastık üzerinde yattığımız zaman kulağımızı biraz sağa sola oynatacağız ve kulağımızda kalbimizin atışlarını hissedeceğiz. Hissettiğimiz noktada duracağız. Kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacağız. İşte Aminü's-Saliyat'ın en üst noktası olan zikir açısından daimi zikir bu standartlarda gerçekleşir. Yatarken uyumadan evvel bakarız kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeye başlamışızdır. İçimizdeki sesle kalbimizdeki sese paralel olarak, kalbimizin atışlarına paralel olarak kalbimizdeki sesle, içimizdeki sesle Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeyi öğreneceğiz. Bir gün, günlerden bir gün bakacağız ki uyumaya başlarken zikirle uyumuştuk. Ama uyandığımız zaman da içimizdeki sesle birlikte kalbimizin atışları devam ediyor. İşte bu daimi zikre ulaştığımızı gösterir. Başlangıçta sık sık inkitağa uğrar, kesilir. Onun için hemen bir defa uyumadan evvel zikirle uyudunuz, uyandığınız zaman zikirle uyandığınızı daimi zikir zannetmeyin. Daha çok uğraşmanız gerekir. Birçok defa onun teklediğini göreceksiniz, devam etmediğini göreceksiniz. Ama neticede sevgili kardeşlerim, bir gün kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmeye başladığınızı göreceksiniz. İşte bu daimi zikirdir ve üzerimize farzdır. Allah-u Teala Nisa 103'te öyleyse diyor, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Zikir, amel-i salatı vücuda getiren bu faktör diğer bütün ibadetlerden üstündür. Bu sebeple amel-i salatı vücuda getirdiği için bütün ibadetlerden üstündür. Çünkü amel-i salat, nefsi ıslah edici ameller, bir insanın bütün kademelerden geçmesini garanti altına alır. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşır. Ulu'l-elbab makamının sahibi olur. Daha sonra muhlis olur. Daha sonra salih olur. Ve iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. Bu cihetten konumuza baktığımız zaman bir muhteşem olguyu mutlaka görürüz sevgili kardeşlerim. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir insan olmanın yegane yolu zikri arttırmaktır. Başka hiçbir şey sizi daha mutlu, daha mutlu hale getiremez. Zikrin dışındaki bütün ibadetleri yapsanız, nefs tezkiyesini, yani amel-i salatı gerçekleştiremezsiniz. Birçok insan salih ameller deyince, namaz kılmak da bir salih ameldir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir salih ameldir derler. Onlar Allah-u Teala'nın emrettiği farzlardır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Ama nefsi ıslah edici hüviyetleri yoktur. Nefsin ıslahı bir tek olayla mümkündür. Allah'ı zikretmek, zikrullah ve bu ibadet bütün ibadetlerden üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe."
sana kitaptan vahyedileni oku, onlara tilavet et, anlat. Ve okumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en güzelidir. Allah'ı zikretmek en büyüğüdür. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye emretmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin-i salat, nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın devamlı Allah'ın nurlarını doldurmasını temin eden işlevin adıdır. Tekrar edelim ki, zikirden başka hiçbir müessese bunu sağlayamaz. Neden sağlayamaz? Çünkü zikrin dışında hiçbir müessese nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Peki nasıl gerçekleştiriyor Allah Teala bunu? Kısaca bakalım olaylara. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlar hariç, diğerlerini Allah Teala seçer. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve dördüncü basamak derhal oluşur arkasından. Çünkü kim üçüncü basamağa ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları da rahim esmasıyla tecelli eder. Ve bu tecelli, Allah-u Teala'nın bu tecellisi, kör, sağ ve dilsiz olan o güne kadar Allah'ın mürşitlerine karşı kör, sağ ve dilsiz olan kişiyi o mürşidin gören, mürşit olarak gören, onun söylediklerini irşat makamının söylediği olarak değerlendiren, dinleyen ve akıl eden, idrak eden bir insan çıkar karşımıza. Ne olmuştur? Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırmıştır. Görme hassasındaki vakrayı, görme hassasındaki engeli almıştır. Görme hassası basar. Basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi almıştır. Sonra kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Kişinin kalbine ihbat koymuştur. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. İşitme hassasının mührünü açmıştır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için gören, işiten, bilen birisi olmuştur. Sonra kişi bu noktadan itibaren Allah onun kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve o kişinin göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Burası 10. basamak, 11. basamakta o kişi zikir yapmaya başlıyor. Bu zikri sebebiyle Allah Teala onun kalbine %2 rahmet nuru indiriyor. O kişinin Allah Teala tarafından rahim esmasıyla korunduğuna, rahim esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğine dair bir işaret bu sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynla kişi nefs tezkiyesi için zikre başlar. Bu zikir sebebiyle kalbine %2 rahmet girer.
%2'ye ulaştığı zaman rahmet, kişi 12. basamaktadır. Allah-u Teala'dan mürşidini talep etmek hakkına sahiptir. Ve talep eder. Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine mürşid sevgisini veren Allah'tır. Ve bu sevgi mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi Allah'tan mutlaka mürşidini talep edecektir. Mürşide ulaşınca ne olur? İşte sevgili kardeşlerim, amel-i salihat gerçek anlamda burada başlar. Belki %2 rahmet sebebiyle de amel-i salihatın başladığı yer burasıdır demek mümkün. Ama o bir remzdir, bir işarettir.

zikrimize karşılık Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği fazilet, fazıllardır. Öyleyse böyle bir olay da Allah Teala'nın nefsimizin kalbine gönderdiği fazıllardan bahsediyoruz. Bu fazıllar nefsimizin kalbini %98 doldurmak yetkisinin sahibi olan nurlardır. Öyleyse bu noktadan itibaren zikir yapıyoruz. Bu yaptığımız zikir artık nefsimizin kalbine fazılları taşıyor. İşte bu nefsimizin kalbine giren fazıllar, sevgili kardeşlerim, bu fazıllar nefsimizin kalbine yerleşiyor. İlk %7 nur birikimi nefse emare, ikincisi levame, üçüncüsü mülkime, dördüncüsü mutmainne, beşinci, altıncı ve yedinci kademeler, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Her kademe nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Böyle bir muhtevanın oluşabilmesi, zikir adı verilen bu meseleyle mümkündür. Ne olur? Allah Teala mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman nefsimizin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala o güne kadar bize yaptığımız bütün amellerde 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve ruhumuz gök katlarını birer birer çıktıkça 7 kat gökleri Allah'tan kazandığımız derecat 1'e 10 iken birinci katta 1'e 100 olur. Diğer katlarda 200, 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte bu nefsimizin kalbine bu noktadan itibaren zikrettiğimiz zaman girip nefsimizin kalbinde kalan bu nurlar bizi amelü salihata, bizim için amelü salihatın sonuçlarıdır. Salih amelleri işlememizin karşılığıdır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar sadece %2 rahmet nuru vardı nefsimizin kalbinde, amelü salihatın başlangıcı. Ve ruhumuz birinci kata ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde ayrıca %7 rahmet nuru var. Nasıl geliyor bu rahmet nuru? Zikirle geliyor. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları, mürşidimize ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelirler, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Allah Teala kalbimizin içine Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince imanı yazmıştır. İman bir manyetik alan sahibidir. Nefsimizin kalbine giren nurlardan fazıllar onun karşıtı olan kutbun sahibi oldukları için, manyetik alanın sahibi oldukları için birbirlerini çekerler. Nefsimizin kalbine dolan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin tezkiye edilmesidir. Temizlenmesidir afetlerden. Bu olay amelü salihattır. Nefsi ıslah eden şey, nefsimizin kalbine afetleri kovarak yerleşen fazıllardır, fazıl nurlarıdır. İşte böyle bir durumda Allah Teala'nın bize verdiği bir nimet, nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla donatılması ve Allah Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, 1'e 700'e kadar çoğaltması. Bir de bu noktada mürşidimize ulaşıp bu söylediğimiz merhalelerden geçtikten sonra mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda, o andan itibaren kalbimize Allah Teala rahmetle faz

rahmetle salavat gönderir ve aynı zamanda bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim amel-i salihat yapar da mümin olursa, burada imanı artan bir mümin, imanı artan bir mümin olursa, o kişinin günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların günahlarını, seyyiatını sevaba, hasenata çevirir diyor. Seyyiatın hasenata çevrildiği nokta burasıdır. İşte amel-i salihat, seyyiatın hasenata çevrilmesiyle başlayan bir olaydır. Ve kişinin, nefsinin kalbi 7 defa %7 nurla bezendiği zaman ruhu Allah'a ulaşır. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşarak mı? Hayır. Allah'a ulaşmadan Allah'a teslim olur. Ruhu, fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkmıştır ama fizik vücudu Allah'ın zatında yok olmamıştır. Allah ile konuşmuştur ve tekrar aşağıya inmiştir ruhu vücuduna örtü olarak. Burada amel-i salihatın %51'e kadar olan kesimi kişinin Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantisine bağlıdır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Bu noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşur. O kişi ermiş evliya olur ruhunu, Allah'a ulaştırmış evliya olur. Bu Allah'ın garantisindedir zaten. Ve bunu amel-i salihatla gerçekleştirmiştir kişi. Nefsi ıslah edici olan zikirle. Sonra %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşır kişi. O zaman nefsi de Allah'a teslim olur. İşte nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Daimi zikir tasfiyenin tamamlandığı, tasfiyenin oluştuğu noktadır. Ama ulu'l-elbab makamında nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı halde netice tamamlanmış değildir. Daha nefsin kalbinde henüz ilk müzeyyen olma, 7 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Yerlerin melekûtu gösterilmiştir ulu'l-elbab makamında kişiye. Bundan sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. 7 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin kalbi. Ondan sonra o kişi salah makamına geçecektir. Salah makamında 5 kademe, 5 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin nefsinin kalbi ve irşat makamına tayin edecektir Allah Teala onu. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu arada bu kişinin nefsinin kalbinde bütün güzellikler oluşmuştur. Artık onun zikri, iradesi Allah'a teslim olduğu için tesbihe çevrilmiştir. İşte amel-i salihat nefsimizin kalbindeki afetleri yok eden, kişiyi bu sebeple ıslah eden, salih kılan neticede salah makamına ıslahın devamlandığı noktada salah makamına ulaşan kişiyi salihlerden kılan bir işlevdir. Zikrin dışında hiçbir işlev kişiyi salih kılamaz, ıslah edemez. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak amel-i salihat isimli İslam'dan kopanlar arasında yer alan
bir müesseseyi daha inşallah sizlere açıklamış olduk. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlarız ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyerek hepinize en büyük sevgileri ulaştırırız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

كاتب الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak. Hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır.
ispat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir o Allah'tır. El ilah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani 3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam.
Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsaftasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mesture isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mesture, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle İrşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz.
Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar.
kulaklarında vakra olduğu için manasına varamıyorlar ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum, Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicabı mestüre Allah Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler, manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar
onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlar evvelen niçin ölüyken diriliyorlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki icab-ı mestureyi alır Allah Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki: "Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak." Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safhayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safha, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz 2. safha,
21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safha. 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safha. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safha. 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha. 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedirsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona
bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah-u Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah-u Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Sedde-i Müntaha, Adem'e, yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir.
Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz.

Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim etmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi bir sohbette birlikte kıldı. Sizi çok seviyoruz, çok ama çok. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği bir sevgi. Eğer sizleri seviyorsak, eğer sizler bizi seviyorsanız, böyle bir sevgide bir üçlünün söz konusu olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor. Öyleyse bir üçlü sevgi alışverişi. Biz Allah ile aranızda sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah Teala bize tasarruf ediyor. Onun tasarrufundayız. Söylediğimiz her şeyi o söyletir. Yaptığımız her şeyi o yaptırır. Öyleyse Allah Teala dünyada verilen bu gezegene hangi mesajı verecekse o mesaj mutlaka bizim ağzımızdan dünyaya yayılacaktır. Bir tarafta şeytan var. Ve onun yardımcıları. Bu insanlar şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Birçok kalpleri kapkaranlık insan şu dünyaya şu anda hakim olmuş durumda. Bu hakimiyetlerini daha üst boyutlara çıkarmak istiyorlar. Allah buna müsaade edecek mi? Bir yere kadar evet. Ama sonra her şeylerini kaybedecekler. Ne demek istiyoruz? Bütün negatif faktörlerin yok olacağı yeni bir dünya nizamına doğru ilerliyoruz. Elbette savaşlar olacak. Elbette anlaşmazlıklar olacak şu anda olduğu gibi. Ama bunun sonucunda, savaşların sonunda bir yeni dünya kurulacak sevgili kardeşlerim. Allah sevgisinin, bu sevginin insanlara verdiği mutluluğun, refahın, huzurun bütün insanlara yayılacağı bir mutluluk dünyasına hep birlikte adım atacağız. Bu müjde Allah Teala tarafından sizlere söylenmek üzere bize verilmiş durumda. Elbette anlaşmazlıklar olacak. Elbette iblis elindeki bu dünya hakimiyetini iyileri kontrolü altına alma yetkisini elinden kaçırmak istemeyecektir. Bunun için her türlü kötülüğü bu dünyada verilen gezegende gerçekleştirmek isteyecektir. Bu onun
mutlak olarak yenileceği son savaştır. Şu anda bildiğiniz gibi dünyaya şeytan hakim. Dünya üzerindeki harpler hepimiz biliyoruz ki haklı sebeplere dayanmıyor. Bütün dünyayı şeytan ve avanesinin kontrolü altına almaya çalıştığı bir yeni dünya düzeni kurmak üzere hareketteler. Hakimiyetlerini tamamlamak azmindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu onların arzusu, onların hedefi. Hadi gelin şimdi hep beraber Allah'a bakalım. Allah ne diyor? Allah Teala diyor ki, sulh ve sükun bizim dünyada oluşturacağımız sonuç, bu sonuç olacak. Dinlerin birleştirildiği, hangi dinden olursa olsun bütün insanların birbirini kucakladığı, hepsinin diğerleri için yaşadığı yeni bir dünya nizamı. Bundan 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe başkaları için yaşayanlar oldular. İşte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kalan muhacirler yani göçmenler Medine'ye hicret ettiler, göç ettiler. Medine'de bir vatan buldular kendilerine. Medine'deki kardeşleri onlara her şeylerini paylaştırdılar. Medine'de birçok ev yapıldı. Hem Mekke'den gelenler, hem Medine'dekiler bu evlerin her birinde alın teri döktüler. Hiç kimse bu benim evim değil, ben başkaları için çalışmam demedi. Bütün güçleriyle başkaları için yaşadılar. Herkese yetecek kadar bina inşa ettiler. Her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu paylaşma olayı diğergâmlıktır. Allah sevgisi olmadıkça insanlar üzerinde tahakkuk etmez. Öyleyse Allah'ı sevin. Sevdikçe Allah tarafından sevilirsiniz. Allah Teala tarafından sevildikçe insanları daha çok seversiniz. İnsanları daha çok sevdikçe insanlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler sadece tanımayanlar olur. Hakkınızda başkalarından duydukları yanlışlarla hüküm verirler. Sevgili kardeşlerim, aslında hepsinin haklı olduğu bir taraf var. Hadi gelin bakalım bugün din adamlarına ne görmüşler din öğretimi olarak? İslam'ın 5 şartının insanları cennet saadetine ulaştıracağını görmüşler. Alim olarak kabul ettikleri insanlar onları buraya sürüklemiş, bu noktaya sürüklemiş. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında bu muhteva insanları cehennemden cennete ulaştıracak olan muhteva bununla ölçülmüyordu. İslam'ın 5 şartı diye bir olay o zaman mevcut değildi.
Öyleyse bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 tane, teslimi yaşadıkları kesindir. Öyle midir? Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşirî vâdî. Onlar diyor sahabe için Allah Teala tâgûta kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken diye başlıyor olay. Tağuta kul iken. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuttan kaçındılar, kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا Ona kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en üstün bildiğimiz insanlar başlangıçta korkunç bir durumdaydılar. Her türlü yanlışlığı yapıyorlardı. Kervanların yollarını kesiyorlardı, insan öldürüyorlardı ve de canlı canlı küçük kızları, kendi kızlarını toprağa gömebiliyorlardı. İşte bu vahşeti yapan bu insanlar her kabile birbirine kan davasıyla düşmandı. Bu mütemadiyen insan öldürüyorlardı. Bu kanlı katiller Allah'ın en üst seviyedeki evliyaları oldular. Allah'ın dostları oldular. Neyle? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Ayet-i Kerime açıkça söylüyor. Sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bu tabiyet kainatın en büyük mürşidine yapılan tabiyet. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğu ifade ediliyor. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra tabi olmanın sonucu ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Tüm sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Âl-i İmran 73 İnnel hüdâ hüdallâh Bakara 45 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ İnnel hüdâ hüdallâh muhakkak ki El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Bunu Allah'ın ulaştırmasıdır diye yorumlayanlar da olmuş. Onlara da cevabımız var. Allah'ın ulaştırmasıysa, hidayet nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. İşte Şura suresinin
13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşır demiyor. Onlardan kim o Allah'ın seçtiklerinden %95'ten her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ulaştırması söz konusu. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Yani hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Peki bundan sonraki safha fizik vücudun teslimi. Fizik vücudun teslimine bakıyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte gene bir garantili ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe, Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını teslim edenler. O zaman onlar hidayete erenlerdir diyor. Fizik vücudunu teslim edenler, kurtulanlar. Bu tabii kurtuluşun üçüncü safhası. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, Arapçasından başlayalım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden Allah Teala Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nelerden almış? Adem oğullarından, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızdan almış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında veçlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Gördük ki etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim bakalım. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir insanın nefsini Allah'a teslim ettiği yer, ulul elbab olduğu yerdir. Ulul elbabın vasfını veriyor Allah Teala, li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse ulelbabın müşterek vasfı daimi zikrin sahibi olmak. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet kelimesinde bütün sahabenin ulelbap olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Kimdir ahsen olan söz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kur'an ayetleri. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbaptır onlar diyor. Onlar mülklerin sahipleridir. Gördük ki mülklerin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek farz. Bütün sahabe mülklerin sahibi olmuş. Burada bitiyor mu her şey? Hayır, bitmiyor. Daha ihlas makamı var, salah makamı var. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Allah Teala evvela muhlis olmayı farz kılıyor. Biz ullelbap olmayı farz kılan ayeti söylemedik. Allah Teala bu konuda diyor ki اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْفِرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ali İmran 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Gördük ki daimi zikir ullelbap olmak da üzerimize farz ve bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Peki munis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala onun da üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunefae ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahi Allah'ın kulu, Allah'ın abdi, Allah'a abd olmaları için, üst seviye bir kul olmaları için, lehuddine onun dininde, hünefaye, hanifler olarak muhlisler olmakla emrolundular diyor. Bu haniflerin muhlis olmaları yani dinde halis olmaları emrolunuyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için söylüyor. Onlar diyor onlara deyin ki, siz de Allah'ın kulusunuz, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Sahabeyi Allah Teala böyle emrediyor. Sahabenin muhlis olduğu da kesinleşmiş. Peki, bundan sonraki makam, ondan sonra Allah Teala bu insanların günahlarını örtüyor. Onlara salah nuru veriyor. Onların günahlarını sevabe çeviriyor ve onların iradelerini teslim alıyor. Ve onlara diyor ki irşada memur ve mezun kılındınız. Peki bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış mı? Evet. Bütün sahabe
irşada memur ve mezun kılınmış. İster Medine'den Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç edenler olsun, yani ister Ensar olsunlar, ister Muhacirin, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, ister Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi diyor Allah Teala'nın muhtevası içinde sahabeye ondan sonraki neslin tabi olduğunu anlatıyor. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Ensara ve Muhacirine daha sonraki neslin tabi olduğu ifade buyuruluyor. Sonrası da var. Bunlara tabiin deniyor. Tabiine de tebe-i tabiinin tabi olduğu kesin. Peki bundan sonrası var mı? Evet, var. Bundan sonra bugüne kadar gerçek tarikatlar hep tabiyet esası üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi olanlar. Ondan sonra bunlara tabiin deniyor. Onlardan sonra tabiine tabi olanlara tebe-i tabiin deniyor. Ondan sonra da tebe-i tabiine tabi olanlar var. Ondan sonra onlara tabi olanlar var. Bu tabiyet bugüne kadar ulaşmış. Herkes Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Olmak durumundadır. Öyleyse başka bir alternatif yok. Allah Teala tabiyeti üzerimize arz kılmış. Öyleyse hepimiz tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun ikinci halkasıdır. Birinci devresinde kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diler, mutluluk başlar. Bu yüksek derecedeki mutluluk mürşide ulaşmakla artar, nefsin tezkiyesiyle daha artar. Ve kişiyi ta o noktaya ulaştırır. Mürşit noktasına. Allah Teala ne diyordu? Tövbe yüzde o sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte buradaki bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ensar da, macirin de, her ikisi de kendilerine tabi olunan salam makamındaki destinlerini bitirmiş, daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş ilahi iradenin üzerlerinde. Görev aldığı, onları artık kendi iradelerinin değil, ilahi iradenin kontrol altında tuttuğu, sonsuz bir zikre ulaştırdığı, ki bunun adına tesbih diyoruz, tesbihe ulaştırdığı bir muhteva içinde bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bunları öğretti.
Bu noktaya geldiğimiz zaman ne gördük? İslam 7 safhadan oluşur. 4 tane de teslimden. Her birinin ayetlerini verdik. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Farz. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Farz. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın garanti ettiği safayı tamamlamışlar. Sonra bütün sahabe zikirlerini 18 saat zikre çıkarıp onu da arttırıp onu da geçip fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulu'l-Albab makamının sahibi olmuşlar. Farz. Bütün sahabe tövbe-i nasuh'a davet edilmişler. Tövbe-i nasuhlarını gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. O da farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kıldığını hiç unutmayacağız. Peki zamanımızdaki din alimlerinin bu konuya bakış açıları ne? Aralarından çok küçük bir kısmı böyle bir şeyin tasavvuf tarafından, tasavvufçular, mutasavvuflar tarafından yaşandığını söylüyorlar. Ama onlar sahabenin bu hedeflere 7 safa ve 4 teslime sahabe devrinde ulaştığını, ama onlar bu 7 safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer aldığını bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın oyununu görebiliyor musunuz? Şeytan bundan belki 30 yıl evvel gerçekleşmesi gereken Allah'ın bu güzelliklerini bütün insanların yaşamasını 32 yıldır engellemeyi başardı. Neye borçlular bunu ya da bu hangi sebeple böyle bir durum oluştu? Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa dinin kökleri dumura uğradı. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi tamamen unuttular ve sadece İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmak için geçerli olduğunu zannettiler. Ve bu inanç bütün İslam alemini yerle bir etti. Şu anda dikkat edin, İslam aleminin büyük kısmı şu anda bir nevi istila halindedir. Ve bir zamanlar bütün ilmi dünyaya yayan İslam alemi artık ilimden uzak bir zavallı hüviyete bürünmüş durumda. İlmin ilk adımlarını onlar atmıyor. Başkaları atıyorlar, onları da taklit ediyorlar.
Halbuki Allah Teala bize o ilimlerin ötesini öğretti. Işık hızının aşılabilmesi için muhtevanın mutlaka değişmesi lazım geldiğini, karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının ötesine geçmesi gerektiğini Allah Teala bize öğretti. Elektronların ve karşıt elektronların nötronlardan yaratıldığını, vücuda getirildiğini öğretti. İslam'ın yedi safhasının hepsinin farz olduğunu ve bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını öğretti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Hazreti İbrahim'in dininin olduğunu, tek bir dinin mevcut olduğunu öğretti. Öyleyse dünya sulhünü gerçekleştirecek olan olay budur. Biz şu anda Hristiyanlara da, Musevilere de dinlerinin tek bir din olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu ispat edebilecek hüviyetteyiz ve bunu onlara ispat ettik. Burada Hristiyanlara, Türkiye'de kardeşlerimiz Musevilere, Hristiyanlara anlattılar. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala Hazreti Musa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğunu söylüyor. Öyleyse başka bir din hiç olmamış. İşte Allah Teala buyuruyor ki Habibim, veçhini Hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tut. İşte bu din Hanif dinidir. Sen Hanifsin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak ortaya koyduğunu göremezsin diyor. Sadece bir tek din vardır diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din ezelidir ve ebedidir. İşte bunu mukaddes kitapların üçü de söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor, ondan evvel İncil söylüyor, ondan evvel Tevrat söylüyor. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Yani üç dinin de şeriatı, ondan evvel Hazreti İbrahim'in de şeriatı, ondan da evvel Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı şeriat. Başka bir din yok. Bir tek din. Şeriat dinin bütünüdür. Öyleyse bu muhtevada niçin dini İkame edin diye ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Sadece fırkalara ayrılmayanlar
Onlar takva sahipleridir. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, daireyi tamamladığınız zaman bir tek din görüyorsunuz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve yakın gelecekte bütün dünyayı tek bir din olarak kaplayacaktır. Elimizdeki deliller kesin. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Ve Allah Teala bu hakikatleri bu dünya üzerinde, dünya adı verilen bu gezegende bize öğretti. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. Bundan evvel hiç böyle bir şey işittiniz mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 200 yıl, 300 yıl bu hakikatler hep var olmuş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. İnsanlar sadece din deyince inanç, iman akidesini bir tartışma konusu yapmışlar. Her şeyi berbat etmişler. Evet, her şeyi sevgili kardeşlerim, bir defa insanların cennete girmesini önlemişler. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa onun yaşadığı bütün statüyü yaşayan kimler hariç? Sufiler, tasavvufu yaşayanlar. Tasavvuf deyip geçmeyin. Osmanlı İmparatorluğu boyunca insanların %90'dan fazlası Osmanlı'nın muhtevası içerisinde Sufi'ydi. Osmanlı tebaasının Müslüman olanlarından bahsediyoruz. Üzerlerinde hakimiyet kurdukları hiçbir ülkede adalette en ufak bir hata yapmadılar. O ülkeleri, onları mahvetmek üzere değil, onları korumak üzere, orada adaleti sağlamak üzere fethettiler. Bunlar işgal değildir, fetihtir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam bir defa daha bir bütün olarak yaşandı. Osmanlı devrinde. Bir bütün olarak yeniden yaşanacak bizim devrimizde. Gelecek günlerde bütün dünyanın o tek dinin muhtevası içine girdiğini göreceksiniz. Herkes Allah-u Teala'nın hakikatlerini öğrenecek, kendi dinlerinin aynı din olduğunu görecek. Allah-u Teala'nın söylediği statüde aslında Buda'nın dini de aynı din. Nasıl diğer dinler zamanla bozulup da bu hale geldilerse, insanları kurtaramaz bir hüviyete ulaştıysa, o da orada da bozulma söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün görünene değil, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. İşte Kur'an odur ki Allah'ın bütün bu hakikatlerini muhtevidir. Bütün dünyayı bu devirde hedefe ulaştıracak olan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan da İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Allah
Hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

لا ولا يمين ولا روح ما من ودوين كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz Allah'a hizmet. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kendisine veya bir başkasına manevi bir tesirli derecat kazandıracak hizmet yapamaz. Sevgili kardeşlerim, dinin temelinde bir dilek yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa İslam'ın 5 tane şartını bir emir boyu tatbik etse o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bir dilekle başlar. Dilek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemezsek cehennemden kurtulmamız mümkün değildir. Ne yaparsak yapalım, hiçbir yaptığımız şey bizi cehennemden kurtaramaz. Buna karşılık bir tek dilek, Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemek. Tek başına bir kurtuluş reçetesidir. Bir insanı cehennemden kurtarır. Sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman kişi kalbinde büyük bir şevkle tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisi vereceği için hacet namazını kılarak gördüğü mürşide ulaştığı zaman büyük bir şevkle tabi olur. Ve tabi görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirmeye başlar. Bu görevlerin arasında en önemlisi namaz değildir. En önemlisi zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında olmayan zikir. Neden zikir en büyük ibadettir? Allah Teala açıkça söylüyor Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu'uhiye minel kitabe ve ekumus salat. اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah-u Teala. Habibim diyor onlara, sahabeye, Kur'an'ı oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyük.
Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim okumaktan daha büyük bir ibadet. Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da, münkerden ve fuhuştan men etmesine rağmen, namaz münkerden ve fuhuştan men ediyor, men etmesine rağmen namazdan daha büyük bir ibadet. Halbuki, namazdan daha büyük olan bu ibadet, İslam'ın 5 şartında yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan var ya, iblis, korkunç zeki bir mahluk. Aklı son derece hızlı bir çalışma temposu içerisinde. Hani şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri bu adam bilir falan derler ya bazı insanlar için. Yani şeytanın bile kelimesi kullanılıyor. Şeytan ki korkunç bir hafızası var. Şeytan ki korkunç bir konuşma kabiliyeti var. İkna kabiliyeti var. Şeytan ki herkese musallat. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bir de değil, her zaman mevcuttur. Ali ise hizmetler dediğimiz zaman bunun ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a hizmet etmek, şeytana hizmet etmek. Aslında şeytan bütün insanlara onların kendi zihinlerinden geçiyormuş gibi hissettirerek hep onları negatif istikamette kendi düşüncelerini zannettirerek örgütler. Ve de örgütlemesi daima kesintisiz olarak negatif istikamettedir. Yani bütün insanları Allah'ın yolundan ayırmak ve cehenneme ulaştırmak istikametindedir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hizmetinde olamaz. Allah'ın yolunda değildir. Ama hiç farkına bile varmadan şeytana bir ömür boyu hizmet edecektir. Neden? Çünkü onun aklına getirilecek olan negatif faktörler, negatif hedefler şeytan tarafından ona yüklenecektir. Ve de

Bütün insanlar şeytanın kendilerine verdiği hedefleri akıllarının kendilerine verdiği hedefler zannederler. Şeytan onların mantıklarını da aynı istikamette kullanmalarını dizayn edecek olan, oluşturacak ve geliştirecek olan düşüncelerle onlara yaklaşır. Bu insanlar samimidirler. O düşüncenin kendilerine ait olan bir düşünce olduğunu zannetmektedirler. Ama aslında şeytan devreye girmiş ve dizginleri ele almıştır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklınızdan negatif bir şey geçiyorsa, o şeytanın sizi kullanmak için sizin düşüncenize benzeterek size ulaştırdığı düşünceleridir. Hedef gösterir. Hepsi negatiftir. O zaman elinizde sağlam bir kıstas var. Bir tarafta Allah'ın emrettikleri var. Bir tarafta Allah'ın yasak ettikleri var. Ne zaman size iç dünyanız veya düşünceniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylerse, onu yaptırmak istikametinde bir direktif alırsanız iç dünyanızdan, bilin ki o şeytanın sizi tuzağa düşürmek üzere harekete geçtiğini gösterir. Allah'a neyi emretmiş biliyorsunuz. Neyi yasak etmiş onu da biliyorsunuz. Allah'ın insanın hayatı boyunca devam edecek olan bir statüde ilk emrettiği şey Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Bu zemindir. Binanın temelini teşkil eder. Bunun üzerine mürşide ulaşmak bina edilir. Onun üzerine ruhun Allah'a ulaşması tahakkuk eder. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 4 tane teslim. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Burada kişinin seçeceği seçim noktası son derece önemlidir. Ya Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemek ya da şeytanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes istese de istemese de şeytanın yolundadır. Allah'a hizmet etmiyor, şeytana hizmet ediyor. Neden? Evvela kendisini cehenneme götürecek olan bir yolda. O insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala münibine ileyhi ittekuhu diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Velâ tekûne müşrikîn ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemediyse o kurtuluş reçetesinin farkında olmayan bir zavallıdır. Şeytan insanlara dünya

Hayatını süslü gösterir. Şeytan insanları fizik standartlarda onların görebilecekleri, hissedebilecekleri, yaşayacakları bir dünya var olduğu için, insanlar da o dünyanın içinde yaşadıkları için fizik standartlardaki onları cezbeden, onları cehenneme götürecek şeylere doğru sevk eder. Öyleyse böyle bir sevkin tesirinde olan insanlar Allah'ın kendileri için hazırladığı dünya cennetini de yaşayamazlar. Cennetini de yaşayamazlar. Hayatları bu dünyada da cehennemdir. Öbür dünyada da cehennemdir. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bir kazanabilseler, kazansalar da çok para kazanıldığı zaman mutlu olamadıklarını, mutluluğun o kişinin kazandığı para boyutuna bağlı olmadığını anlayabilseler. Allah Teala herkese bir nasip mutlaka tayin eder. İnsanlar helal yollarla karınlarını doyurabilerek iş imkanına sahip olmak için gayret ederler. Allah'tan da yardım isterlerse böyle bir hedefe ulaşacaklardır. Allah Teala sevdiklerine yardım eder. Allah'ın sevdiği kul olmaksa demaçta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi hayat yarışına Allah'ın istikametinde giremez. Dilemeyen kişi yine hayat yarışındadır. Ama şeytanın dilediği istikamette hayat yarışındadır. Öyleyse iki ayrı istikamet söz konusu sevgili kardeşlerim. Birisi bu tarafa giderken öteki onun tam ters istikametine gidiyor. Birisi bu tarafa giderken ikincisi onun ters istikametine giriyor. Cennet ve cehennem. Öyleyse her şey apaçık ortada. Her şeyi berbat eden biz, bizatihi bizleriz. Ya Allah'ın yolunu seçeceğiz, mutlu olacağız ya da seçmeyeceğiz. O zaman da mutsuz olmanın sebeplerini başkalarında aramamız bizi haklı kılmaz. Buna hakkımız yok. Mutsuz olmamızın arkasında başka insanlar değil, biz varız. Ama bana falanca kötü muamele etti. Cevap. Biz de ona cevap veriyoruz. Sen ona nasıl muamele ettin? O kötü muameleyi hak edecek bir şeyler yaptın ki o sevmediğin kişi sana kötü muamele etti ve hala ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki men dakka dukka, çalma kapını, çalarlar kapını. Bunun manası negatif istikamette çalma. Yani başka insanlara rahatsızlık verecek, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunma diyor Allah Teala. Bulunursan ne olur? Herkes başlangıçta şeytanın kulu olduğu için o insanda bu negatif bir etki yapar ve senden intikam almak ister. Bu da yaşayan tabiatına, insan tabiatına son derece uygundur. O kişi birisinden zarar görmüşse, nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla onu tesir altında tutacağı için intikam almak sevdasına mutlaka düşer. Sevgili kardeşlerim, bunca sene, 30 seneden
Daha uzun bir zaman parçası. Hep sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışmakla, anlatmaya çalışmakla geçti.

Neleri çok seviyoruz. İstiyoruz ki sevgili izleyenler, hepiniz kurtulabilirsiniz. Ama hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olamaz ve Allah'a hizmet edemez.

Sahabe için de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Sahabe de vaktiyle Allah'ın kuluyken, affedersiniz, şeytanın kuluyken sonra Allah'ın kulu olmuşlar. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُتْ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar şeytanın kuluydular. Ve şeytanın kulu olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Vellezî ve onlar eştenavut vellezîne ve onlar eştenav ettiler. Et-tâgûte tâguttan insan ve cin şeytanlardan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallâhe ve Allah'a münip olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Ve öyleyse beşir, müjdele, ibadi, benim kullarımı diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Allah'ın kulu olmuşlar. Neredeyken, hangi noktadayken? Şeytanın kuluyken. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasında insanlar başlangıçta hep şeytanın kulları. Hiç kimse Allah'ın mülaki olmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz sevgili kardeşlerim. Başlangıçta herkes Allah'ın kulu olmanın ilk adımını atmadığı cihetle, ilk adım Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bunu gerçekleştirmediği sürece hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Her şey bir dilekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an takva sahibi olur. İşte bu artık onun Allah'ın hizmetine adım attığını gösterir. Artık Allah'ın kulu olmuştur. Bu birinci kulluktur. Sonra mürşidine tabi olacaktır. İkinci kulluk. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kulluk. Bu üç tane kulluğu Allah-u Teala bütün insanlığa hibe etmiş. Karşılıksız vermiş. Demiş ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ben size onu bir zevk haline getireceğim. Zikir yapmak size zevk verecek. Namaz kılmak size zevk verecek. Oruç tuttuğunuz zaman size açlığı hissettirmeyeceğim. Zekat verdiğiniz zaman bunu memnuniyetle, gönül rızasıyla, huzur duyarak ve büyük mutluluk duyarak yapacaksınız. Neden öyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü kişi verdiği zaman karşılığının kat kat geriye döndüğünü kendi yaşayacak. O zaman acaba diyecek, gerçekten öyle mi? Ben başkalarına yardım edersem Allah bana kat kat mı verir? Deneyecek. Denediği zaman görecek ki
bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nevat kadar Allah Teala kendisine ikramda bulunuyor. 1'e 700'e kadar çıkar sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın ikramı. Ama ilk adımı siz atacaksınız. İşte o zaman başkalarına hizmet ettiğiniz zaman göreceksiniz ki aslında bu konumuzu teşkil eden Allah'a hizmettir. Kim başka insanlara hangi istikamette olursa olsun yardım ettiği zaman sevgili kardeşlerim, bu yardım, bu hizmet Allah'a hizmettir. Ve Allah karşılığını derhal ödemeye başlar. Paranın nereden geldiğini şaşırırsınız. Ama size onu tamamlayacaktır seviyenize göre. 1'e 10'dan başlayan, 1'e 700'e kadar yükselen bir Allah'ın ikramı söz konusudur. Allah'ın yolunda olsun ya da olmasın, herkes başka birine yardım ettiği zaman o yardımın 10 katını Allah Teala'dan mutlaka alır. Deneyin. Hayatınızda yaşayın bunu. O zaman siz de başkalarına yardım için yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ganidir. Onun hazinesi sonsuzdur. Ama ayırıcı var. Sadece layık olanlara verir. Allah'ın ayırıcı liyakattır. Negatif istikamette de, pozitif istikamette de neye layıksanız onu mutlaka Allah'tan alırsınız. Ya da onu mutlaka Allah Teala size yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bu güzellikleri karşılıklı tezekkür edebiliyoruz. Sizlere anlatabiliyoruz. Sizler de bunları dinlemek imkanına sahip oluyorsunuz. Hepinize birden hitap edebilmek sevgili kardeşlerim öylesine büyük bir mutluluk ki. İşte bu Allah'a hizmettir. İnsanları Allah yolunda teçhiz etmeye çalışmak, onları Allah'a yaklaşmaları için teşvik etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek. Eğer bu dileği yaptığınız zaman huzur duyuyorsanız, mutluluk duyuyorsanız, onu kalpten yaptınız sevgili kardeşlerim. Eğer böyle bir dileği yaptıktan sonra hiçbir şey duymuyorsanız, kalpten bir dilekte bulunmadınız. Tekrar edin. Bu abdesti alın. Hayret namazını kılın. Allah-u Teala'ya yalvarın. Ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et. Kulluğuna. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Beni de kabul et kulluğuna diye siz Allah-u Teala'dan talepte bulunduğunuz zaman Allah-u Teala duyabilseydiniz size, tamam, öyleyse bana ulaşmayı dile, ya kulum, diyecekti. Onun bu söylediğini siz duyamazsınız. Kalp kulağınız açılmadıkça Allah'la konuşamazsınız. Bunun ölçüsü ise asgari daimi zikre sahip olmanızdır.
Normal statüde Allah Teala'nın genel olarak insanlara uyguladığı olay budur. Ama dilediğine o kişi daimi zikre ulaşmadan da kendisiyle konuşmak yetkisini verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte şimdi biz size bu konuşmayı yapıyoruz. Bu konuşma Allah'a hizmettir. Neden hizmettir? Çünkü size hizmettir. İnsanlara yapılan bir hizmet Allah'a hizmettir. Neden? Eğer insanlara Allah yolunda onların tatbik ettikleri takdirde cehennemden kurtulmasına sebebiyet verecek olan şeyler söylüyorsanız ve bunu Kur'an ayetleriyle ispat ediyorsanız, işte bu Allah'a hizmettir ve Allah için kula hizmettir. Onların Allah'a teslim olmaları için hizmettir. Eğer o kişi sizin bu talebiniz üzerine, bak sevgili kardeşim, eğer Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilersen, bunu kalpten dilediğin takdirde mutlaka Allah seni mürşidine ulaştırır. Evvela mürşid sevgisi verir. Tabiyetini sağlar. Tabi olduğun anda da ruhun vücudundan ayrılır. Namaz kılmak senin için doyulmaz bir zevk olur. Zikir yapmak doyulmaz bir zevk olur. Bunları zevk haline getiren Allah'ın böyle yapması sebebiyle zikrini de yaparsın, namazını da kılarsın, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursun. O 7-8 aylık süre içinde, bu süre boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursun. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Tabii bizim kardeşlerimiz demeyeceklerdir. Normalde bizi ilk defa dinleyen bir insan, yahu böyle şey de olur mu yani? Bir Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır diyecekmişim, Allah da hop benim ruhumu kendisine ulaştıracakmış. Hadi canım sen de. Evet, hop Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim, denemesi ücretsiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Ve de Allah'ın bize öğrettiği en kolay, inanılmaz derecede başarı şansı yüksek olan. Neye bağlı? Sadece gönülden dilemenize bağlı. Dilinizle değil, kalbinizden dilinize akseden bir dizayn içerisinde kalbinizle Allah'a dilemeniz. Bunu anlamanız da hiç zor değildir. Siz, ya Rabbi beni de kendine ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır, ben de ermiş evliyandan olayım diye bunu dudaklarınızla söylemiş olabilirsiniz. O zaman hiçbir değişiklik olmaz. Ama eğer kalbinizden geliyorsa bu talep, Allah-u Teala'nın bu talebi yerine getirmemesi imkansızdır. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediklerini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ne kaldı geriye? Geriye %5'ten daha az insan kalır. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, başka bir kötülük işleyenlerdir.
O kötülük dünyadaki belki en büyük kötülüktür. Cinayetten daha korkunç bir kötülük, insanları Allah'ın yolundan saptırmaktır. Neden daha büyük? Ne kadar insanı, dinlerini bilmeyen insanlar Allah'ın yolundan saptırırlarsa, o kadar insanın vebali onların boyunlarına asılır. Bu mecazi manada bir asılma. Yani onların günahlarını yüklenir o kişi. Ne kadar çok insanın vebali bir insan üzerinde olursa, cehennemin o kadar alt katına girer. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç bir tuzak hazırlamış ki şeytan, insanlara yanlış bir ilim öğretiyor evvela. Bu size söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek var ya, biz bunu size anlattığımız güne kadar kimse böyle bir şeyin farkında bile değildi. Kimse demekle bir kısmını devre dışı bırakıyoruz. Onlar tasavvufu yaşayanlardır. Nasıl yaşıyorlar? Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah onları hacet namazı kıldıklarında mutlaka kendilerine en uygun olacak olan, en uygun gelecek olan mürşide ulaştırıyor. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılıyor ve devrin imamının dergahındaki kafileye katılıyor. Onlarla beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına çıkıyor. Yedinci gökkatının yedi tane alemini geçiyor. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini mutlaka alır. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Çıkış boyunca yaşanan zevkleri anlatmak pek mümkün değildir. Yaşayan bilir. Bu anlattıklarımı yaşamayan birçok insanın aranızda varlığını biliyoruz. Sevgili, bizleri her zaman izlemek imkanı bulamayan izleyenlerimiz, şu anda bizi ilk defa dinleyenler, bir sualimiz var size. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl diye kalbinizden gelen bir talebi Allah'a ulaştırmanız size ne kaybettirir ki? Birkaç dakika mı? Kayıp mıdır? Ne kadar lüzumsuz yerlerde, hatta başka insanların aleyhinde yaptığınız yanlış şeylerle bütün gününüzü harcıyor değil misiniz zaten? Öyleyse ne olur dileseniz? Dileseniz bizim gönlümüzdeki o güzel hedefi gerçekleştirmiş olursunuz. Biz hepinizin Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını diliyoruz. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sadece bir dilekte bulunacaksınız ve Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse ey henüz Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen muhterem izleyenler veya radyomuzdan bizi dinleyenler, ne duruyorsunuz? Kurtuluş ayaklarınızın altında. Sadece bir dilek. Allah'ın dediği gibi kim bana ulaşmayı dilerse diyor,
ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Çünkü o ruh benim ruhum diyor. Ben üfürdüm diyor onu. Onların içlerine doğduğu anda ben üfürdüm ve ruhumu geri istiyorum. Ama bunu bir mükafat olarak değerlendiriyorum. Çünkü ruhunu bana ulaştırmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size daha ne yapsın? Bir tek dilekle ne kadar suçu olursa olsun bir insanın cehennemden kurtulması söz konusu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sizleri o kadar çok seviyor ki Allah Teala. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini. O zaman hiç kimseye kötülük yapamazsınız. Herkesi kendinizden daha fazla sevdiğinizi hissedersiniz bir gün. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Onlar için nefes alırsınız. Onlar için güçlü olmaya çalışırsınız. Hayatınızın en büyük zevki başkalarına hizmet etmek olur. Onların birer birer cehennemden kurtulduğunu görmek size şu dünyadaki en büyük zevki yaşatır. Ah sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz Allah'ın hakikatlerini. O sizleri o kadar çok seviyor ki. Bize de öğretti sevmeyi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın ve Allah'ın size ruh üfürmesinin ne kadar büyük bir olgu olduğunu bir bilseniz, insan olarak doğdunuz ve bu sizin benliğinizde zaten mevcut olan bir şey. Onun için onu bir kıymet olarak, bir değer olarak düşünmüyorsunuz çoğunuz. Oysa ki sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman çok daha büyük bir olguyla karşı karşıyasınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilecektir. Söyler misiniz bana sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala daha ne yapsın size? Bütün bu anlatmalarımıza karşılık insanların çoğu hala Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 30 küsur yıldır sizlere anlattığımız Kur'an hakikatleri lazım gelen yerine oturmuyor. Onlara gereken önemi vermiyorsunuz. Ve kendinizi o zaman size ispat edilenleri bilerek cehenneme gönderiyorsunuz. Hayır, Allah sizin cehenneme gitmenizi istemez. Onun için bu bilgileri bizim ağzımızdan size gönderiyor ki bir tek dilekle size üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini versin diye. Bunca gayretimiz, bunca çalışmamız arkasında neyi taşıyor zannediyorsunuz sevgili izleyenler? Hepinizi kurtarmak için varız. Ve bir tek dileğiniz bu kurtuluş için yeterli ama dilemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz söylediğimizin farkına bile varamıyorsunuz. O zaman bir sualle bitirmek istiyoruz. Bu konuşmamızı sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve sözlerimizi burada bitiriyoruz. İnşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunu. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği, insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah-u Teala bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de
Mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse, onlar cennete girerler. Müminin 103. Kimin hasenat tartıları hafif gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin, işte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem. Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî husr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir, tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. İllezine amenu ve aminus salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri aminus salihate başlarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa, mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur.
Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka Furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah-u Teala sırat-ellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir,
vahdet, Allah'ın tekliği, iki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz.

dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu velilezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini, aminu oldukları anlar.

itibaren Allah kontrolü altına alır. Ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Amin olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tağute. Onlar da tağutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürülür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır, amenudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır. Ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Afetlerle dolu olacak. Ve hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talanette kalacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi
mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah-u Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah-u Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. 21. basamakta 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor, ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor ve 4.'sü de Allah söz verdiği için, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırmaya söz verdiği için mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin kişi. Buna inanıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 4 vasıf da tamamdır. Bu inancın sahibi olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Derhal Allah Teala onun kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Çünkü bu kişinin kalbine
iman girmiştir. Dört açıdan dört başı mamur iman. Dört başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dört başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'ın ruhun ölmeden ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın, başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dört başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dört başı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rahim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahların sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49 artı 2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar yedişer yedişer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur.
Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz, fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar, nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur, karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır. Sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz.
Ya devam ederseniz, yedinci kat cennetin, adın cennetinde sahip olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra, sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde, evet, ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için iblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizin

Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hacc eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman,

nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim iki gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenu olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz, işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı, ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler
bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını 2 kere boşadıktan sonra 3. kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer 2. eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla, örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın 1 seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz de size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

El Fatiha mi as salavat Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Küçücük hatırlatma, Kur'an tefsiri demek Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmak demek. Ancak lafzı Allah Teala destur verirse aşmak mümkündür. Ve ruh sadece Allah'tan öğrenilir. Allah razı olsun. Yasin Suresi 47. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâkı ile lehüm enfikû mimma rezaknâ kumullâhu. Kâle lezîne keferû lillezîne âminû. Enüt imu. Men lev yeşâullâhu et âmehu in entüm illâ fî delalin mübin. Ve izâ kıyle ve denildiği zaman lehum onlara enfuku infak edin, verin mimma şeylerden rızakakumullahi Allah'ın sizi rızıklandırdığı Kale dedi ellezine onlar keferu inkar edenler kafirler li ellezine o kimselere aminu iman edenler amin olanlar mu nut imu biz doyuracağız yedireceğiz men kim kimse kişi lev olsaydı eğer eşavallahi Allah diler at amehu onu doyurur. İn eğer entüm siz illa ancak fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin, verin denildiği zaman kafirler amini olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz dediler. Sevgili kardeşlerim burada Allah Teala'nın bir kanunu unutuluyor. Allah Teala dilerse neticeleri kulları eliyle diğer kullarına ulaştırır. Bazı insanlar eceliyle ölür. Normal vadesi gelmiştir. Bazı insanları da başka insanlar öldürür. Mesela savaşlarda ölenler düşman askerleri tarafından öldürülenlerdir. Ama onlar şehit olanlardır. Sonuç nedir? Allah'ın
ecel hükmü Allah'ın vadesine tabidir. O vade geldiğinde kişi mutlaka hangi sebeple olursa olsun orada, o dakikada, o saniyede ölecektir. Öyleyse bu işlemi bazen Allah Teala bizatihi yapar. Başka birisini devreye sokmaz. Bazen de insanlar insanları öldürür. Ama gene Allah Teala'nın ecel müessesesi sona erer. Öyleyse bir Allah'ın direkt olarak infak etmesi var. Bir de insanları birbirine vasıta kılarak infak etmesi var. Allah Teala burada insanları vasıta kılarak infak etmekten bahsediyor. Kafirler amin olanlara Allah'ın dileseydi doyuracak kişiyi biz mi doyuracağız diyorlar. Allah o kişiyi dileseydi doyurur muydu? Başka insanlara muhtaç bırakmadan dileseydi doyururdu. Ama o zaman insanlar da o insanı doyurmak sebebiyle sevap kazanamazlardı. Öyleyse Allah Teala'nın insanların birbirini doyurmasını emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyması doyuranlara sevap kazandırmak için geçerli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilediği zaman doyuracağı kişiyi, dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız ifadesi, insanoğlunun o isyan afetinin bir görüntüsünü veriyor bizlere. İnsanlarda isyan afeti var. Allah ne söylerse onun aksini söylemek. Ve böyle söyleyenlere, yani elinizdeki sizin ihtiyacınızın ötesinde olan şeyleri ihtiyaç sahiplerine verin ifadesi Allah-u Teala'nın bir emridir. Ve Allah'tan bu emri alanlar diğerlerine bunu söyleyeceklerdir. İnfak edin. Nafaka verin. Bu zekat vermektir. Zekat infak yoluyla olur. Allah'ın kendisine verdiği rızkı başkalarına ulaştırmak, infak etmektir. Burada her zamanki olayla karşı karşıyayız. Dalalettekiler, dalalette olmayanlara siz dalalet içindesiniz diyorlar. Burada da siz ancak apaçık dalalet içindesiniz diyorlar. Allah Teala emrediyor infak etmeyi, zekat vermek Allah Teala'nın temel emirlerinden bir tanesidir. Ve kendilerine bu temel emir tebliğ edildiği zaman bu emri yerine getirenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dalalet içinde olmayan kullarıdır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalaletten kurtulmuşlardır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalette olanlar, nafaka vermek istemeyenler, infak etmek istemeyenler, o hidayette olanlara, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayettesiniz, hidayette olanlara diyorlar ki, siz dalalettesiniz. Neden? Kendilerine o elinizdeki malı, onun bir kısmını, ihtiyacınızın dışındakini, ellerinde erzakı olmayanlara, yiyecek yemeği olmayanlara verin diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki müessese Allah-u Teala'nın açık bir şekilde infak emrini, Allah-u Teala'nın zekat emrini gerçekleştirme talebidir. İnsanlar insanlardan böyle bir talepte bulunacaklardır, bulunmalıdırlar. Diğerlerini hatırlatmak için elbette zorlamak yoktur. Ama burada zorlamak da devreye girebilir. Çünkü zekat elinizdeki başkasına ait olan bir haktır. Size helal değildir. Kazandığınız paranın zekat kesimi, eğer hanefiyseniz kazandığınız paranın %2,5'u, ki bizim kardeşlerimiz %5 olarak düşünürler bunu, sahabe gibi yaparlar. İki kat verirler.
eğer Şafiiseniz %10'u size helal değildir. Yasin suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulune meta hazel va va'du in kuntum sadikin. Ve yekulune bederler meta ne zaman haza bu elvadu va'at. İn kuntum eğer siz iseniz sadikine doğru sözlüler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Öyleyse nedir bu vaat? Kıyamet gününü soruyorlar. Yani bu vaat, bu kıyamet ne zaman? Ve 49. bu vaat ne zaman? Kıyametin ne zaman olduğu soruluyor. Yani nafaka vermezseniz siz Allah-u Teala tarafından cezalandırırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Kıyamet mutlaka kopacaktır ifadelerinin sonucu olarak bizi tehdit ettiğiniz bu vaat ne zaman kıyamet kıyamet deyip duruyorsunuz? Ne zaman kopacak bu kıyamet? Şimdi bir sonraki ayete geçiyoruz. Yasin suresi 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yenzurune illa sayhaten vahideten. De huzuhum ve hum ya his simun. Ma yenzurune bakmazlar, gözlemiyorlar. Ancak illa ancakdan başka sayhaten sayha şiddetli ses dalgası vahideden bir tek tehuzuhum onları alır yakalar ve hum onlar yusumine çekişirler tartışırlar.

onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan bir tek sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala onları bu dünyadayken de bu tarzdaki olaylarla, zelzelelerle, ses dalgalarıyla onları yakalıyor, yok ediyor. Ve Yasin Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fela yestete'une tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun. Ve artık la yestete'une güçleri yetmez. Tavsiyeten, tavsiye, vasiyet ve la yok değil. İla ehlihim onların aileleri yerciun dönerler. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler. Bu sayha onları yakaladığı zaman ölüm gelip yakalamıştır. Artık ailelerine dönmeleri söz konusu değildir. Vasiyetleri filan gerçekleşemez. Çünkü beklemedikleri bir anda, beklemedik bir yaşta Allah-u Teala'nın o ses dalgasıyla onları öldürmesi söz konusu oluyor. Ölüm ve sonuç. Yasin Suresinin 51. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fi fis suri fe izahum min minel ecdasi ila rabbihim yensilûn. Ve nüfuha ve üfürüldü fi es-suri ve sura. Yani sura üfürüldü. Ve o zaman izah olduğu zaman onlar minel ecdasi kabirlerinden İlâ Rabbihim Rablerine yensülüğüne koşarlar. Ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine

Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Ve sura üfürülmüştür. Birinci üfürme. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar. Yani uçarlar, yükselirler. Arz üzerindeki bir koşma onları Rablerine ulaştırmaz. Yükselmeleri lazım. Uçarlar, yükselirler. Ne oluyor? Kıyamet günü Allah Teala'nın bütün gezegenleri birbirinden ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerjisi sona eriyor. Bu kinetik enerjinin sona ermesiyle büyüme duruyor. Kainatın büyümesi duruyor. Ama oradaki enerji bitimi sebebiyle hünnes ve künnes kanunları çalışmaz oluyor. Ve bu sebeple ay dünya ile birleşiyor, dünya güneşle birleşiyor ve zaman durduktan sonra geriye dönüyor. Bu geriye dönüşün tabii sonucu olarak da denge bozulduğu için güneşin dünyayı çekmesi söz konusu, dünyanın da ayı kendisine çekmesi söz konusu, sonra güneş sistemlerinin birbirine çekmesi söz konusu, sonra galaksilerin birbirine çekmesi söz konusu, böylece bütün dizayn bir noktaya doğru küçülüyor. Zaman nasıl başlangıçta bir noktadan ayrılan bütün parçacıkların hareketiyle başlamışsa, tekrar aynı noktaya kainatın geri dönmesi, zamanın geriye doğru gitmesini ifade ediyor. Ve herkesin kendi yaşadığı olduğu güne zaman geri döndüğünde o insanlar hayatta oluyorlar. Mezarlarından çıkmış oluyorlar ve yer çekimi kuvveti bulunmadığı için bulundukları noktada o yer çekiminin mevcut olduğu tek yere, mahşer meydanına doğru yükseliyorlar. Bütün gezegenlerdeki hayatta olan insanlar. Hayat olan gezegenlerdeki insanlar. Ve 52. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya veylena men be'a sena min mürte merkadin merkadina haza ma va'a der rahman ve sadakal mürselin mürselun. Kalu dediler, ya ey veylena, yazıklar olsun bize. Men kim, kimse, beyasına bizi diriltti. Min merkadina, uykuya bırakıldığımız yerden. Haza bu ma vaade, vaad ettiği errahmanir rahmanın ve sadaka ve doğru söylemiş el mürselin mürselun, gönderilen resuller. Eyvallar olsun bize, yazıklar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim biaz etti, kaldırdı, diriltti? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler dediler. Bütün Resuller bunu söylemekle vazifelidirler. Neyi söylemekle vazifelidirler? Bir gün kıyametin kopacağını,
Allah'ın bir tek noktadan yerler ve gökler biriken, bunları patlatarak, mekanlarından kopararak kainatı yarattığını, sonra da zamanın Allah'ın tayin ettiği sürece devam edeceğini, bir gün zamanın biteceğini, o zaman Allah-u Teala'nın kainatı yeniden sıfır noktasında geriye döndüreceğini, yarattığı gibi tekrar geriye döndüreceğini, Allah-u Teala söylüyor, Allah'ın Resulleri de herkese Allah'ın emriyle bildiriyor. Onun için Resuller doğru söylemişler diyorlar. Herkes kendi zamanındaki, kendi kavmindeki Resulün söylediğinin doğru olduğunu görüyor. Bu ayet-i kerime, yani Yasin Suresi'nin 52. ayet-i kerimesi, aynı zamanda her kavimde Resullerin yaşadığının kesin işaretini verir. Resuller doğru söylemişler diyorlar. Her kavimdeki Resul bundan mutlaka bahseder. Öyleyse hangi devirde insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları yerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Ve o Resulün söylediği de budur. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Zaman tersine dönüp sıfırlanacaktır. Mevcut olan kainatta neticede o tek noktaya dönecek ve yok olacaktır. Nasıl yok olacaktır? Allah Teala nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, nötronları, bu nötronlardan elektronları yaratmışsa, karşıt elektronları yaratmışsa, karşıt nötronlardan ve bununla kainatı yaratmışsa, madde halindeki kainatı

Ve 53. ayet-i kerime. İn kânet illâ sayhaten vahideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. İn eğer kânet oldu illa ancak den başka sayheten sayha şiddetli ses dalgası vahideten bir tek fe artık işte iza olduğu zaman hüm onlar cemiyün toplu olarak hepsi edeyna huzurumuzda muhtarun hazır bulunanlar. Sadece tek bir sayha şiddetli bir ses dalgası işte o zaman hepsi huzurumuzda hazır bulunanlar olacaklardır. Hazır bulunanlar olacaklardır. Hazır bulunanlardır.

ifade Allah'ın ifadesi. Bir tek sesle onların hepsi, bütün insanlar mezarlarından çıkacaklar ve önce mahşer meydanına gelecekler. Orada sura ikinci ve üçüncü defa üfürülecek. Tekrar ölecekler. Tekrar yepyeni bir yaratışla yaratılacaklar. Ve Allah'ın huzurunda olacaklar. Allah'ın huzurunda olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar mahşer meydanından sonra indi ilahide Allah'ın huzurunda olacaklardır. Herkesin hayat filmi oradadır. Orada herkese hayat filmleri gösterilecektir. Ve Mahkeme-i Kübra budur. Allah Teala herkesi tek tek, söyle bakalım ey kulum neler yaptın diye herkese sual sormayacaktır. O gün herkes cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, kendi boşlukta oynayan üç boyutlu hayat filminden bunu görebilecektir. Allah'ın huzurunda hakimi, savcısı, avukatı, sanığı olmayan bir mahkemede herkes kendi hayat filmini sadece seyrederek Mahkeme-i Kübra'yı oluşturacaktır. Uzuvlar hareketlerini yaptıkça, aksiyonlar oluştukça dereceler belirecektir. Uzuvlar böylece kaybedilen veya kazanılan derecelerle birer şahit olarak ortaya çıkmış olacaktır. Ve ayet 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fel yevme la tuzlemu nefsün şey'a şey'en ve la tuczevne illa men kuntum ta'melun. Ve artık işte el-yevme bugün, o gün, la tuzlemu zulmedilmez nefsün nefs, kimse kişi, şeyen şey ve la tuczevne ve karşılık göremezsiniz, cezalandırılmazsınız illa'den başka ma şey, kuntum siz oldunuz, ta'melun yapıyorsunuz. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız. İşte o gün hiç kimseye hiçbir şeyle

zulmedilmez buyuruyor Allah Teala. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Neden zulmedilmez? Çünkü iki tane hayat filmi göreceksiniz. Bir, aksiyonlarınızın, davranış biçimlerinizin hayat filmi. Bir de zihninizden geçenlerin filmi. Acaba hangi olayı vücuda getirirken ne düşündünüz? O olayınızda taammüt miktarı ne kadardır? Elinizdeki mizan bunları düşüncelerinizin ne olduğuna bakarak değerlendirecektir. Milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir ilahi bilgisayar hepinize teslim edilecektir. Mizan ve bu mizan size kıl kadar zulmedilmediğini ispat edecektir. Neden? Çünkü taammüt miktarına göre aklınızdan geçenle işlediğiniz fiil arasındaki ilişkiyi tespit edecektir. Neyi tespit edecektir? Mizan. Ve mizanın üzerindeki rakamla orada kiramen katibe meleklerinin yazdığı rakamın aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlar da aynı mizanı kullanarak her olayınızdaki taammüt miktarına göre kesin milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir teraziyle hareket etmişlerdir. O mizanın aynı kıyamet günü size teslim edilecektir. Göreceksiniz ki hiçbir noktada en ufak bir şekilde size hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız diyor Allah Teala. Her amelinizin karşılığında aynı anda her saniye dereceler göreceksiniz. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler devamlı toplam değişecektir. Her saniye kainatın her noktasında yaşayan herkes için derece kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Yani bir insan ben şu anda ibadet etmiyorum, derecatta kazanmıyorum, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. İyilik etmediğim için derecat kazanmıyorum ama kimseye kötülük de etmediğim için derecatta kaybetmiyorum diye düşünemez. Çünkü dereceler sadece yaptığınız iyiliğe, yaptığınız kötülüğe dayalı olarak değil, Allah'ın emrettiği şeyleri, mesela zikri yapıp yapmadığınıza göre de tayin eder. Daimi zikir emredildiği cihetle zikir yapmayan herkes her saniye derecat kaybeder. Öyleyse ben kimseye kötülük yapmıyorum, derecat kaybetmiyorum diye düşünen kişi yanılmıştır. Derecat kaybediyordur eğer zikretmiyorsa. Hayatınızın her saniyesi mutlaka zikirle süslenmesi lazım gelen bir olaylar dizisini ifade eder. Öyleyse her an ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz ve kendi yaptıklarınız sebebiyle cezalandırılacaksınız veya mükafata kavuşacaksınız. Amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Diyor Allah Teala. Bu ceza aynı zamanda mükafatlandırılmazsınız anlamında taşır. Çünkü ceza kelimesi hem mükafat için Arapçada hem de cezalandırmak istikametinde kullanılıyor. Yasin suresi 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cenneti cennetil yevme fi şugulin fakihun. İnne muhakkak ki ashabe sahip, ehil, halk, el cenneti cennet, el yevme o gün, bugün fi içinde şugulin meşguliyet, fakihun, memnun, hoşnut, zevki sefada olanlar.
Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.

Cennete gidecek olanlar o gün büyük bir sevincin içinde olacaklardır. Çünkü amel defterlerinde amelleri pozitif netice vermiştir. Bir başka ifadeyle sevapları günahlarından fazladır. Ve 56. ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüm ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki müttekiyun. Hüm onlar ve ezvacuhum ve onların eşleri fi zilalin gölgeliklerde alel eraiki tahtlar üzerinde müttekiyun yaslanmış olanlar. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Cennete girecekler. Cennete girdikleri zaman tahtlar üzerinde yaslanmış olacaklardır. Onlar ve eşleri. Allah Teala'nın burada tabii cenneti kazanmış olan eşlerden bahsettiği kesindir. Eşler vardır, Allah'ın cennetine ehildir. Eşler vardır, cehennemliktirler.

Allah Teala orada kıyamet günü eşlerinde beraber bulunacağını söylüyor. Mesela Adn cennetine gidecek olanların eşleri eğer selam makamına ulaşmışlarsa mutlaka selam makamının hangi mertebesinde olurlarsa olsunlar eşleriyle birlikte Adn cennetlerinde olacaklardır. Onlara özel bir Allah Teala'nın nimeti bu. 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Lehum onlar için vardır. Fiha orada fakihetun yemiş meyve ve lehum ve onlar için ma yedde'un istedikleri şeyler.

Orada onlar için meyveler vardır diyor. Bu müessese fakihun fakihetun fakihun memnun, hoşnut ve zevki sefada olanlar. Fakihetinde onlara bu zevki sefayı veren her şey, meyveler, yemişler vesaire. Orada meyveler, yemişler, istedikleri her şey vardır diyor Allah Teala. Cennet ehli sonsuz bir doyum içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerine sahip olarak enerji bedenleriyle yaşlanmadan sonsuza kadar yaşayacaklardır. Ve 58. ayet-i kerime Yasin suresi selamin kavlen min Rabbin Rahim. Selamın selam, kavlen söz, min Rabbin Rablerinden, Rahim'in rahmet nuru gönderen, Rahim olan Rab'ten selam sözü vardır.

Allah'tan onlara selam sözü vardır. Onlara selam denilir diyor Allah Teala başka bir ayetinde. Bu Rab'ten gelen bir söz. Allah Teala onları orada selamlıyor. Rahim olan, rahmet nuru gönderen ve rahmet nuruyla onları cennetine ulaştırmaya vesile olan, ulaştıran Allah'ın onlara cennete ulaştıklarında söylediği şey selam. Rab söylüyor, Allah söylüyor selam sözünü. Ve 59. ayet-i kerime Vemta zül yevme eyyuhel mücrimun ve imtazu ve ayrılın el yevme o gün bugün eyyuha ey el mücrimun mücrimler günahkarlar ey mücrimler suçlular bugün ayrılın

günahkarın ayrılması söz konusu. Cennete gideceklerinde cennete girmesi söz konusu. İster cehennem ehli olsun, ister cennet ehli olsun, herkes başlangıçta mutlaka cehenneme girecektir. Cennet ehli uçarak girecektir. Cehennem ehli kapıdan burunları sürtünerek cehenneme girecektir. Cehennem ehli orada ebediyen kalacaktır. Cennet ehli ise aynı gün bütün cehennemleri Allah-u Teala onları gösterdikten sonra cehennemden ayrılıp sonsuz şükürler, hamdler içinde cennete ulaşacaklardır. 60. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lekum aduvin mübin. E mi lem ahad ahd almadım ileyküm size ya ey beni Adem'e Ademoğulları en la tabidü kul olmamanız eşşeytane şeytan İnne muhakkak ki o, leküm sizin için size, adübün düşman, mübünün apaçık. Ey Ademoğulları, ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o, şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Allah Teala bu ayet-i kerimede şeytana kul olmayacağınıza dair size ahd vermedim mi? Sizden ahd almadım mı? Diyor. Biz Türkçemizde ahd almak diye kullanıyoruz. Ant vermek olarak kullanıyoruz. Ama Arapçada ahd almak olarak geçiyor. Yani Allah Teala bizden bir talepte bulunuyor. O talebi gerçekleştirmek üzere bizden aldığı söz Allah'ın bizden aldığı ahd anlamına geliyor. Türkçe ile Arapça arasındaki uyum bizim Türkçe'de kullandığımız kelimeler farklı oluyor sebebiyle. Ben size ahd vermedim mi veya sizden ahd almadım mı? Yani Allah-u Teala'nın burada kullandığı ifade sizin üzerinize ahd olmadı mı manasına şeytana kul olmayacağınıza dair muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Burada şeytana kul olmak herkesin başlangıçtaki durumudur. Herkes hayata şeytana kul olarak başlar. Bir kişi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı denemedikçe tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği noktadır. İşte Allah Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde nerede tağuta kul olmaktan kurtuluyoruz? Nerede Allah'a kul oluyoruz? Onu ifade ediyor. Diyor ki Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Başlangıçta sahabenin de bütün insanlar gibi tağuta kul olduğunu ama Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunu belirtiyor Allah-u Teala.
Çünkü kullarım ifadesini kullanıyor sahabe için. Sahabe başlangıçta tağuta kul olduklarını da aynı ayet-i kerimede kesin olarak söylemiş Allah Teala. Tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmış oluyorlar. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların bu ayet-i kerimede ise şeytanın bize apaçık bir düşman olduğu elbette kesindir. Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve eni buduni haza sıratun müstakim ve eni buduni ve bana kul olun haza bu sıratun müstakim Allah'a yönelmiş yol, Allah'a götüren yol. Ve bana kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Hep sırat-ı müstakim yerinde 23 Kur'an-ı Kerim mealinin aşağı yukarı hepsi doğru yol diye kullanıyorlar sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol demek. Doğru kelimesi hedefi yok ediyor. Doğru yol, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Bu birinci sırat-ı müstakim. Allah-u Teala'nın ilk sırat-ı müstakimi. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kelimeleri Allah'a tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğumuz noktada birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olduğumuzun kesin olarak ispatı söz konusu. Ve Yasin suresinin 62. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve lekat edalle minküm cibilen kesira efelem tekunu takulun ve lekat ve andolsun ederle dalalette bıraktı, saptırdı minküm sizden cibillen insanlar, halk, cemaat kesiren çok, çoğu mı fe o zaman hala lem tekunu olmuyorsunuz, olmazsınız takulun, akıl ediyorsunuz. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz?

Hamdolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalette olarak hayata başlarlar. Kendisine tebligat yapılır. Mutlaka kişi tebliğe muhatap olur. Ve tebligat yapıldıktan sonra, onun itilağına sunulduktan sonra iki çeşit insan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ondan evvel, tebligattan evvel bütün insanlar dalalettedirler. Tebligattan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette kalmaya devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Dalalete düşmek diye bir sözü kullanıyorlar. Aslında insanlar hidayete değil ki dalalete düşsünler. Başlangıç hidayetle başlamıyor insanlar hayata, dalaletle başlıyorlar. Dalalette kalmak veya hidayete adım atmak, hidayet üzere olmak birbirinin zıttı olan iki kavram. Herkes dalalettedir başlangıçta, dalalette kalırlar insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ama dalalete düşmek diye bir şey de var mıdır? Elbette vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kendine düşenleri yaparsa mürşidine tabi olur. Ondan sonra da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşır. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Emanet sahibine iade edilmiştir. Kişi hidayete ermiştir. Birinci hidayet tamamdır. Eğer bu noktadan sonra kişi tekrar dalalete düşerse, işte o hidayetteyken tekrar dalalete döndüğü için buna dalalete düşmek diyoruz. Öyleyse birçok insan dalalette kalmış ama birçoklarını da hidayete erdikten sonra saptırmış. Dalalete düşürmüş. İşte birinciler dalalette kalanlardır. İkinciler hidayetten sonra dalalete düşenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi, andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı ifadesi, dalalette bırakılanlar için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için geçerli. Dileyip de hidayete erenler, hidayetten sonra tekrar şeytan tarafından dalalete dönerlerse bu dalalete düşmektir. Dalalette kalmakla dalalete düşmek birbirinin aynı şey değildir. Dalalete düşmek hidayetten sonra tekrar dalalet ehli olmayı ifade eder. Ve Yasin Suresi 63. ayet-i kerime Hazihi cehennemül leti kuntum tuadun. Hazihi bu cehennem elleti ki o kuntum siz oldunuz tuadune size vaat ediliyor. Size vaat edilmiş olan cehennem budur. İşte budur. Şeytana tabi olanların gideceği yer işte orasıdır. Eğer şeytana tabi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara tabi olmuş olacaksınız. O zaman size vaat olunan şey cehennemdir. Ve cehenneme gidenlerin durumları Yasin 64'te de devam ediyor. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Is lev hel yevme bima kuntum tekfurun. İslevha ona yaslanın. El yevme o gün yani bugün cehennemde olanlar için o gün bima şey sebebiyle kuntum siz oldunuz tekfurune. İnkar ediyorsunuz. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın. Yani girin. Ona cehenneme girin. Cennete girecekler için de cennete girin, cehenneme girecekler için de cehenneme girin deniyor. Kimler bunlar? Tağuta kul olanlar, insan ve cin şeytanları kul olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve 65. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, El yevme nahtemu ala efvahihim ve tekellimuna ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kanu yeksibun. El yevme o gün yani bugün nahtimu mühürleriz ala
fihim onların ağızlarının üzerine ve tükellimuna ve bizimle konuşur, söyler, anlatır. Eğdiğim onların elleri ve teşhüdü ve şahitlik eder. Erculuğum onların ayakları bima şeyleri kânı oldular. İksibun kazanıyorlar. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Burada kıyamet günkü mizan anlatılıyor. Kıyamet günü hayat filmimiz, rakamlı kitabımız oradadır. Ve ellerimiz de, ayaklarımız da yaptığımız her fiili gösteriyorlar. Dereceli olarak, rakamlı olarak gösteriyorlar. Yani hangi fiili ayaklarımızla işlemişiz, hangi fiili ellerimizle işlemişiz? Yaptığımız her derecat kaybettirici fiil ve derecat kazandırıcı fiil oradadır. Her birinin kullanıldığı an gösterilen dereceler ya pozitiftir, kazandığımız derecelerdir, ya da negatiftir, kaybettiğimiz derecelerdir. Bunların her ikisi de geçerlidir. Söz konusu olan hayat kitabımız, yani hayat filmimiz, üç boyutlu olan hayat filmimiz. Ve Allah Teala diyor ki biz onların ağızlarını mühürleriz. Yani o gün onları cehennemde, o gün onları konuşturmayız. Yasin suresindeki bu 65. ayet-i kerime. Konuşmaları gerekmiyor. Çünkü insanların Allah Teala'nın karşısında konuşmaları söz konusu değil. Hayat filminin karşısında rakamları sadece görüyorlar. Neticede kaybettikleri fazlaysa gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları fazlaysa gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şahitlik de oradaki rakamlar sebebiyle tam bir şahitlik. Ayrıca bir başka şahit daha var. O kişinin düşüncelerinin de orada görünmesi. Melekler insanların düşüncelerini de filme alıyorlar, görebiliyorlar, görüntüleyebiliyorlar. O zaman bu muhtevada kişilerin kazandıkları da kaybettikleri de uzuvlarının ve düşüncelerinin ortaya koyduğu tabloyla söz konusu ortaya çıkıyor. Ve burada o kişinin elindeki mizan milyarda bir bile hata yapmayacak olan bir doğrulukla tam tespiti yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim zikir muhtevasında birlikte olduk. Kur'an-ı Kerim tefsiri bugün inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: olmuyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek gene mutluluk üzere beraber olalım diyorum. Ne dersiniz? Mutlu olmak. Herkesin mutlu olmak için can attığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyle paraların içinde yüzen insanları mutlu zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Belki birçok insanın en büyük handikapı paradır. Ama şunu bilsinler ki o kardeşlerim, para mutluluğun sebebi değildir. Asli sebep sizde. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Buradan hep mutluluğun Allah'ın koyduğu formülünü veriyoruz size. Mutlu olmanız, başkalarını mutlu kılmanıza bağlı. Hangi ölçüde bunu yapabilirseniz, o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerle beraberiz. Hadi gelin beraberce bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Allah'ın yolunda bir olalım, beraber olalım. Kalp kalbi olalım, gönül gönlü olalım. Can dostu olalım. Birçok insan o ulaşamadığı, erişemediği mutluluğu çok uzaklarda bir şey olarak düşünür. Herkese göre farklı bir mutluluk vasıtası vardır ya da sebebi vardır. Eşiyle geçinemeyen bir aile üyesi, karı veya koca, eşiyle, eşi kendisine iyi davrandığı zaman mutlu olacağını zanneder. Bilmez ki öyle olsa bile nefs başka sebeplerden onu gene huzursuz etmeye devam edecektir. Her zaman sizi mutsuz edecek, huzursuz edecek sebepler oluşacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça. Sonsuz mutluluğun arkasında daimi zikir var. Ne zaman hep Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla doludur. Afetlerin hepsi kalbinizi terk etmiştir. Huy canın yongasıdır derler. Huy çıkmayınca, can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Sevgili kardeşlerim, doğru değil. Bir insan ne kadar kötü huylu olursa olsun, zikir yaparken kötü olması mümkün değildir. Her zikir, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa hepsini kapı dışarı eder. Zikir boyunca size şeytan tasallut edemez. Ne öfke afetiniz, ne kin afetiniz, ne intikam afetiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, irşat makamına ulaşıp da kalbinizdeki küfür kelimesi alınmışsa, kalbinizin içine iman yazılmışsa, bu şartların sahibi olan bir kişiye zikir yaptığı zaman onun nefsinin kalbi sadece faziletlerle dolar. Ve nefsin kalbi ona bir mutluluğu yaşatır. Eğer kalbinizde bütün afetler yok olmuşsa, sizin huzursuz olmanız, mümkün olmanız, mutsuz olmanız mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, Allah'ın güzelliklerini insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hep mutsuzlar. Mutluluğun formülünü bilmiyorlar. Bütün sıkıntılar cehaletin arkasına saklanırlar. Cehalet aslında sadece çözümü bilmemektir. Her açıda cehaleti yakalarsınız. Çözümü bilmemek. Neden böyle diyoruz? Hep problemlerimiz mi var da çözümü bilmemek? Evet, hep problemlerimiz var. Hiç kimse gösteremezsiniz. Problemi olmayan bir insan gösteremezsiniz. Kafasında bir sürü tilki dolaşır, kuyrukları birbirine değmeden hep bir takım problemleri çözmek için düşünür insanlar. Mutlaka şu anda hepinizin bir problemi vardır. Hangi standartlarda olursa olsun, problem çözülmesi gereken bir düğüm demek. Herkesin hayatında her saniye çoğunlukla başkaları tarafından oluşturulan problemler oluşur. Her zaman vardır. Önemli olan o problemlerin çözümü için yolu bulabilmeniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanların çok büyük bir kısmı sonsuz bir labirentte binlerce, on binlerce yolu olan ve birbirine bağdaşmayan bir labirentte yollarını kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir tek sebebi vardır. Kendilerini o labirentten kurtaracak olan, çıkış yolunu bulduracak olan ilme sahip olmamaları. Herkesi alıyoruz devreye. Daimi zikre ulaşmadıkça herkes bu labirentin içindedir. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman problemler bitecek mi? Hayır, problemler ömrünüz boyunca hep var olacak. Ama problemlerin sizin üzerinizdeki yükünü Allah Teala mutlaka sıfırlayacak. Öyleyse hiçbir devrede çıkışı mümkün olmayan bir labirentte olmayacaksınız. Her zaman ufkunuz Allah'a doğru olacaktır.

öksürüklü bir çıkışa sahip olacak. Her zaman çıkış daima vardır. Allah bütün çözümleri bilir. Ama biz insanlar bilmeyiz. Ne mutlu o insanlara ki Allah'tan tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlardır daimi zikirle. Ne diyor Allah Teala? Senden önce de Resuller, erkekler göndermedik ki onlara vahyetmiş olmayalım. Senden önce de vahyettiğimiz erkekler gönderdik, adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Nedir zikir ehlinin durumu nedir? Çok açık, çok basit. Allah ile konuşmak, ona sual sormak ve ondan cevap almak imkanının sahipleri. Kim bu insanlar? Bu insanların hepsi daimi zikrin sahipleri. Ve dünya üzerinde hamdolsun ki yeterli sayıda daimi zikir sahibi insan var. Öyleyse bu insanlar başkalarından farklı mı? Farklı sevgili kardeşlerim. Onlar ulul elbab, onlar muhlis,

Onlar irşat takvasının sahipleri, onlar mürşitler, onlar resuller, onlar her devirde bir tek kişi olmak üzere devrin imamları. Öyleyse muhtevaya bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeyin insanlar tarafından özellikle çerçevelerinden çıkarıldığı bir boşlukta yüzüyor dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleri ne kadar acı bir gerçek ama alimler tarafından devre dışı bırakılmış. En güven duyduğunuz isimlerin açıkladığı tefsirlere bakıyorum sevgili kardeşlerim. Ve korkunç bir hayal sükutu. Dikkat edin, hayal sükutu değil, hayal sükutu, düşmesi demek. Kaç kişi kaldık eskilerden şurada sevgili kardeşlerim? Asıl benliğini, Osmanlılığını kaybetmemiş. Onun için öksürüklerle konumuza hep devam ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu can bu tende kaldıkça ne öksürükler ne hastalıklar, hiç merak etmeyin, bizi birbirimizden ayıramaz. Ölüme gelince o da Allah'ın elinde. Öyleyse her açıdan biz onunuz, her şeyimizle, ama aynı zamanda da sizleriniz. Her şeyimizi, zamanımızın her parçasını sizin için kullanırız, sizler için kullanırız. Öyleyse burada bilin ki hepinizi çok seven, hepiniz için yaşayan, sizlerin mutluluğunuz için var olan birileri var. O birilerinden biri işte bu. Sizin içiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne kadar hazin bir tecelli, tefsirler görüyorum sevgili kardeşlerim, mealler görüyorum. Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzaklarda, Allah'ın söylediklerinin ne kadar dışında kalmış insanlar. Bu iblisin bu kadar kurnazca tuzaklar kurabilmesi, bütün insanları kandırabilmesi, hazin bir tabloyu ortaya koyuyor. Allah ile konuşmak, ondan vahiy almak imkanını bulamayan insanlar, farkına bile varmadan şeytanın tuzağına balıklama dalmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra elimizde kalanlara baktığımız zaman korkunç bir gerçek çıkıyor karşımıza. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i onun anlattığının tamamen dışında bir hedefe ulaştırılmış.
insanları kurtuluşa ulaştıracak yerde son derece hazin bir olay. Kurtuluştan men edecek olan bir hüviyet kazanmış. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. O en tanınmış insanların Kur'an-ı Kerim meallerine, Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, zaten tefsirlerin sayısı çok az. Ve korkuyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın söylediklerinin gizlenmesini sadece temin eden o açıklamalara insanlar o tertemiz kalpleriyle inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, durum insanların sarılabilecekleri bir dal bulamamaları noktasına gelip dayanmış. Her dilde yapılan çevirilere de baktığım zaman aynı korkunç gerçeği görüyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i mealler açısından, tefsirler açısından hedefinin tamamen tersini gösteren bir hüviyet almış. İnsanları yedi safhaya götüren değil, yedi safhanın hepsinden alan, cehenneme götüren bir dizayn kazanıyor. Hep alıyorum, bakıyorum sevgili kardeşlerim. Acaba o ne yazmış? Acaba şu kadar güvenilen falanca adam ne yazmış? Korkunç netice sevgili kardeşlerim. İblis perde arkasından görünmeyen bir sıfatta bütün insanların hidayetini engelleyecek olan her şeyi yapmış. Onun için hidayetin bu devirdeki önemini içim yanarak hüzünle, kaygıyla gözlemliyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın bugün içinde bulunduğu her cümerç sebepsiz değildir. Allah'ın bir tek dini artık bir tek din değildir. Yüzden fazla din vardır dünya üzerinde. Mukaddes kitaplı olan dinler de dinler olduğunu zannetmektedirler. Ve Allah'ın yedi safhası İslam da dahil olmak üzere bütün dinlerde insanların %90'dan fazlasına unutturulmuş durumda. Onun için Allah'ın bize öğrettikleri, sevgili kardeşlerim, sözümü dikkatle dinleyin. Allah'ın bize öğrettikleri diyorum. Kitaplardan öğrendiklerimiz değil. Size Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kitaplardan öğrendiğimiz bir şeyi söylemeyiz. Ve o Allah'ın söyledikleridir ki insanlığın nasıl bu kadar canavarlaşabileceğini, nasıl bu kadar menfaatlerine düşkün oluşlarını, nasıl birbirlerini öldürebildiklerini çok güzel açıklıyor. İblis özellikle din adamlarını kullanmış. Allah'tan vahiy almayan din adamları.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu pırıl pırıl en aydınlık günlerden daha aydınlık bir zemin içerisinde sizi hayatınız boyunca götürür, ondan sonra da sonsuza götürür. Mutluluğunuz kesintisiz. Ama ya subaşlarını şakiler tutmuşsa, Allah'ın bütün güzelliklerini çoğu özellikle kasıtla yok olmuşsa, sonradan gelen nesiller de onların o yanlışlıklarını çoğu bilmeksizin ama sorumsuzca devam ettirmişlerse ve bugün dinlerini yaşamak isteyen insanların yaşamaları çok büyük bir kısmı için imkansız hale gelmişse, işte problemimiz orada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın insan kurtuluşunun 7 safhasını içeren o dizaynı. Artık ne tefsirlerde ne meallerde görünmüyor.

Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. İslam'dan bir enkaz kalmış. İslam'ın 5 şartı. Onun için Allah-u Teala buyuruyor, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diye. Eğer insanlar ibadet ederek İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, böyle bir dizaynda bizim için böyle bir dizaynda bizim için sadece hüzünlenmek kalıyor. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. Yeni bir tefsir, yeni bir meal. Bütün kapılar kapatılmış. İblisin söylediklerine dikkat edin. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç bütün o insanları kendime bağlayacağım diyor Allah Teala'ya. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Her şey yok edilmiş. Ve bunları anlatan biz ve bizim gibi bütün milletlerin içinde olan Allah'ın vahyini alanlar hepsini insanlar inkar etmişler. Onların söylediklerine uymayan, Allah'ın söylediklerini ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarını söylediğimiz için. Ne kadar hazin bir tablo sevgili kardeşlerim. Bugün dünyada bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır hamdolsun. Hiçbir devirde yok olmayacaklardır. Bugün de bütün kavimlerde var. Size biz ne anlatıyorsak, onlar da kendi kavimlerine, kendi milletlerine, onların lisanıyla aynı şeyleri anlatıyor. Ama bütün toplumlarda hepsi dışlanmış vaziyette. Özellikle subaşlarını tutanlar, söylediklerinin yanlış olduğunun anlaşılmaması için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ve imkanlar zaten onlarda sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyada televizyonları parselleyenlere dikkatle bakın. Bütün gayretleriyle Allah'ın söylediklerini tersine çıkarmaya, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öyleyse yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar sevgili kardeşlerim. Asırlar boyunca Allah'ın nurunu kimse söndürememiş. Söndürememiş.

Ne olmuş? Şu olmuş. Bütün dinlerin içinde insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Yaşamamışlar. Yaşamayacaklar. Ama bütün dinlerin içinde ne kadar din zannedilen şey varsa hepsinin içinde o dinin mensuplarının %10'undan çok daha az bir kısmı hangi dinin içinde bulunurlarsa bulunsunlar bizim size öğrettiklerimizi öğretiyorlar ve yaşıyorlar. Onlar Allah'ın dostları. Ve tabii bu muhteva birçok anlaşmazlığın temelini oluşturur. Sahtekarlar her devrede bütün imkanların sahibidirler. Ve Allah'ın dostlarını, Kur'an doğrularını söyleyenleri ki aslında ikinci bir kitap hiç olmamıştır. Bütün kitaplarda Allah Teala tek bir şeriatı, Kur'an'daki şeriatı söylediğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün karanlıklar sona erecektir. En azından hakikati herkese ispat edeceğiz. Onun için dikkatle bize bakın. Sadece doğruları söyleriz. Ve Kur'an-ı Kerim bu doğrulardan örülmüştür. En açık şekilde Allah'ın hidayetten bahsettiği bütün ayetler hidayeti yok edici bir hüviyette Türkçe'ye çevrilmiştir. Başka dillere de öyle çevrilmiştir. Sevgili kardeşlerim, evet, öksürük bitti. Allah'ın hidayet çağına hamdolsun ki ulaştık. Bu çağda mühür bizdedir. Daha konumuzun başlangıcındayız. Yedinci yıl. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bu kainattaki en büyük düşmanına saldırıyor. O biziz. Gelecek günlerde bunu hepiniz açık ve kesin bir şekilde göreceksiniz. Perdeler kalkınca gerçek ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar da
onun tarafından kandırıldıklarının farkında bile olmadan Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ne kadar hazin bir tablo değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların Allah'ın 7 tane safhasını sahabenin hepsini yaşamasına rağmen unutabilmesi ve Allah'ın dostlarına karşı çıkabilmesi, ona düşman saflarda yer alabilmesi, gerçekten üzerinde çok düşünülmesi lazım gelen bir fenomendir. Bu fenomenin gelişme süresince gelecek günlerde perdeler bir bir önünüzde, ufkunuzda açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya hidayeti öğretmekle vazifelendirildik. İşte o ne olduğu bilinmeyen hidayet. Nedir hidayet? Nerede hidayet kelimesi geçmişse ulaşmak manasına gelen bu kelime, vasıl olmak, ulaşmak manasına gelen bu kelime doğru yol kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinde olmaktır. Yolun kendisi değildir hidayet. Yolun üzerinde olmaktır. Niçin yolun üzerinde olmaktır? Ruhunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsi Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Nefsin sırat-ı müstakimi. İradeyi Allah'a teslim etmek için sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. İradenin sırat-ı müstakimi. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir merdiven üzerinde İslam 7 tane safhadan oluşur. Size hidayet nedir sualinize verdikleri cevap, hidayet doğru yoldur şeklinde olursa, onlara hemen ikinci bir sual sorun sevgili kardeşlerim. Onların duralayacakları, cevap vermekte zorlanacakları bir sual. Hay Allah razı olsun deyin. Siz dediniz ki hidayet doğru yoldur. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Böyle dediğiniz zaman size cevap verirken hayli tekleyeceklerdir. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Çünkü kitaplar o insanların farkına bile varmadan şeytana alet olan insanların asırlar boyunca sevgili kardeşlerim arkasında sadece Allah'tan vahiy alamamaları var. Ve neticede şu çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim nedir diyorsunuz? Doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol
Nereye götürür diyorsunuz? Cevap vermiyorlar.

hidayete de doğru yol, sırat-ı müstakime de doğru yol diyenler, bir ikilem içinde kaldıklarını acaba hiç düşündüler mi? Sırat-ı müstakim Allah'ın dosdoğru yoludur diyor. Çok güzel. İki doğru arasındaki, iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru yoldur. Ama bu iki noktadan birisi sizin bulunduğunuz yerse, ikinci nokta neresi? Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala Kur'an'ın her yerinde söylüyor. Sıratı ileyye müstakim diyor. İsra suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu bana ulaştıracak yol diyor. 73 ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Allah Teala. Ve sevgili kardeşlerim, hepsi tahrif edilmiş. Türkçeleştirilirken de, İngilizceye çevrilirken de, Arapça açıklamalarında da hepsi İblisin korkunç bir tuzağıyla tahrif edilmiş. Öyleyse buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıyadır. Kur'an'ın hiçbir harfi asli metninde bugüne kadar değiştirilememiştir. Bir tek kelimesi değiştirilememiştir. Bir tek harfi değiştirilememiştir. Ama ne yazık ki Kur'an'ın açıklamalarına gelince iblis orada konuya el koymuş. Neden? Başkasının yapamayacağı için. Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin olmaması yüzünden. Bu kitabın muhafızı biziz diyor Allah Teala. Bu kitabı muhafaza edecek olan biziz, biz diyor. Yani indiren de biziz, muhafızı da biziz. Kimseye dokundurmayız diyor. Ama dokundurmadığı Kur'an'ın aslı. İnsanlar Allah'ın ne söylediğini siz anlayamazsınız. Bunu ancak biz açıklarız. Fikrini başka insanlara kabul ettirerek yola çıkmışlar. İblis hepsini ayrı ayrı etkilemiş. Her zaman içinde Kur'an-ı Kerim açıklamaları, mealleri, tefsirleri zaman boyunca bugüne gelene kadar şirazesinden tamamen çıkmış. Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir yük altında olduğunu şimdi çok iyi anlıyoruz. Etrafındaki insanlar hep o eski yanlışların devamını ona kabul ettirmeye çalışırken o büyük bir hüznün içindeydi. Doğruları söyleyememenin, açıklayamamanın o büyük sıkıntısını yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, size çağımızın en önemli olayından bahsediyorum. Hidayet. Hidayet Allah'a teslimleri içerir.
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bizi ilk defa dinleyenler, hiç duymadığınız şeylerden bahsediyoruz değil mi? Evet, çünkü o kitapların hiçbirinde bunları bulamazsınız. Ve hakikatleri gizlerken çok ustaca davrandıkları da iddia edilemez. Birçok yerlerde büyük hasar vermişler kendilerine. Kolayca yakalanabilecek olan yüzlerce hata. Sevgili kardeşlerim, bu hataları bilerek kasıtlı yapanlar da olmuş. Ama şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri olarak kabul ederek, doğrunun o olduğunu zannederek yapanlar da var. Ne yazık ki hüsnü niyetle suyu niyet ikisinin de ulaştığı yer aynı. Çünkü hüsnü niyetin de arkasında iblis var. Kişi iblisin kendisine öğrettiklerini, kendi düşüncelerini düşünen, kendi düşüncelerinin mahsulü zanneden bir hüviyet taşıyor. Bütün bu kainattaki en sahtekar mahluk iblistir. Bütün insanlarla onun dostları, kabilesi devamlı temas halindedir. Ve sizin içinizdeki sessiz sesinizi, düşüncenizin sesini çok güzel taklit etmek yeteneğinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman din tarihinin yeni bir safhaya girdiğini göreceksiniz. Karanlık dağların arkasından güneş doğmuştur. Hidayet güneşi. Öyleyse hidayet bütün dünyaya mutlaka açıklanacaktır. Ve biliyorsunuz bir atalar sözü var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın radyolarını, Allah'ın televizyonlarını kapatmak, güneşi balçıkla sıvayabilmek anlamına gelmiyor. İşte bizi o radyolardan, televizyonlardan dinlerken, şimdi uydudan dinliyorsunuz, şimdi bilgisayardan dinliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size bilgisayarla şu anda ulaşabiliyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam, İslam'ın 190'dan fazlası tarafından artık yaşanmıyor. Ki o yaşantı Hazreti Musa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Ki o yaşantı Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Bütün nebilere, bütün resullere tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti Adem'in de ona tabi olanların da yaşantısıydı. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'a teslim dini, yani hidayet dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gözlerinizin içine baka baka yalan söyleyenler, çoğu bilmeden bu yalanı söyleyenlerdir. Kendilerine bir miras bırakılmıştır. Bu miras yalanlar üzerine oturtulmuştur. Hüsnü niyet sahibi olanlar da, kötü niyet sahibi olanlar da aynı noktaya ulaşmışlardır. Yalanlar üzerine, yanlışlar üzerine inşa edilmiş bir iskelenin üstündedirler. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, şu anda yaşamakta olan nesillerin içinde en bahtlı olan insanlarsınız. Çünkü dünya ve kainat hidayetinin merkezinde yaşıyorsunuz. Bizimle berabersiniz. Allah'ın öğretisini sizlere sunan bizimle. Öyleyse kalbinizdeki şey hep hidayet güneşi olacak. İnsanların Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmek mecburiyetinde olduğunu bilenlersiniz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizi engelleyebilmek için her şey yapılıyor. Elbette şeytanın dostları uyumayacaklardır. Onun insanların %90'dan fazlasını kendisiyle birlikte cehenneme götürecek olan sahtekarlıklarına son vermek zamanı gelmiştir. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile iblis değiştirmeyi başaramamıştır. Öyleyse her şey Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde ifade edilmiş. Ve daha güzeli, bütün sahabenin o İslam'ın 7 tane safhasını yaşadığı ayetlerle yegan yegan anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Kavramlar koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Farzlar koymuş. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Tam 12 defa. Ve din adamları yetişmiş asırlarca. Ve bugün de onların kalıntıları, bütün televizyonları parsellemişler. Diyorlar ki, ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Ruh insana hayat verir. Herkes bunu biliyor, sen bilmiyor musun? Ruhu aldığınız zaman kişi ölür, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim,
Bunları adamlar açık açık söylüyor. Herkes de söylediklerine inanıyor. Öyle bir kültür almışlar. ...73 ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane ayrı fiil kullanmış. Ve bu 73 ayet-i kerimeden 12'si farz. Ve insanlar fütursuzca hiç anlamadıkları şeyleri sadece iddia ediyorlar. Yaşamadıkları şeyleri. Onun için sevgili kardeşlerim, o kitabı bir defa daha dikkatle okuyun. Saptırılan ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an'daki hidayet ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim, gelecek günler her geçen gün Allah'ın söylediklerinin biraz daha aydınlık kazandığı bir olayı yansıtacaktır. Hidayet. Hidayet güneşi doğmuştur ve şimdi görevi etrafı, dünyayı ve kainatı aydınlatmaktır. Çünkü hidayet alemlere hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde varsınız. Hepiniz hidayete ermek üzere hayata getirildiniz. Ve gelecek günlerde hiç kimsenin sizin hidayetinize mani olamadığı bir noktaya ulaşacağız. Öyleyse bir taraftan şeytan açıktan açığa 8 tane uydudan birçok üniversitesiyle bütün dünyaya transandantal meditasyonu, yogayı, hipnozu, bütün şeytani ilimleri ulaştırırken öbür tarafta inananlar kendi işlerinde yüzlerce gruba ayrılmışlar. Ve insanların, inananların içinde de %90'dan fazlası salt bilmedikleri için, doğrunun ne olduğunu bilmedikleri için, iblis onlara yanlışları doğru diye yutturduğu için kurtuluşa ulaşamayacak durumdalar. İşte bu devirde bütün o insanlara kurtuluşa ulaştırmakla, öğretmekle görevliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt veriyorum.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde bunu söylüyor sahabeye. Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir tabir. Ve Kur'an-ı Kerim ölmeden evvel ölmeyi üzerimize farz kılmış. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak manasına geliyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ölüm melekleri size ulaşacaklar ve sizi öldürecekler. Sonra bize döneceksiniz, döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm melekleri bir insanı öldürmek için mevt kılmak üzere, ölü kılmak üzere harekete geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Vücudun elektrik üretim imkanını sona erdiriyorlar. Biliyorsunuz ki 70 trilyon civarında hücre sahibisiniz. Her hücrenizde mitokondriler var. Bunlar kesintisiz bir şekilde elektrik enerjisi üretiyorlar. Ve vücuttaki bütün hizmetler bu elektrik enerjisiyle görülüyor. Bir elimizin yukarı doğru kaldırılması, konuşabilmemiz, düşünebilmemiz, görebilmemiz, her şeyin arkasında mutlak olarak vasıta olarak kullanılan elektrik enerjisi var. İşte ölüm melekleri bu elektrik enerjisini kesiyorlar. Kestikleri zaman ölüm olayı tahakkuk etmeye başlıyor. Ölüm birdenbire oluşmaz. Biz ölürüz ama uzuvlarımız hala bir süre daha canlı kalır. Ölüm beyinden başlar. Çünkü elektrik enerjisi kesilince beyine ulaşmakta olan oksijen artık beyne ulaşamaz. Ulaşamayınca beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücuda adım adım yayılır ve sonunda bütün vücut ölüme ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince sakın acılı falan bir şey zannetmeyin. Ölüm hiç kimseye bir acı vermez. Ölürken insan hiçbir acı duymaz. Ve zaten her gece ölüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, insanların diyor her gece uykularında nefslerini onlardan alırız diyor. Sonra ruhlardan bahsediyor. Ruhlarını da hayattayken alırız ve onları diyor öldürürüz diyor Allah Teala. Ruhun Allah Teala tarafından alınması olayı. Bir ruhun alınması bir daha geri verilmemek üzeredir. Ruhumuz Allah-u Teala'dan bize verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine iade etmemiz üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak,
fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, irademizi teslim etmek hepsi üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe sümme lâ tunsarun buyuruyor Allah Teala üzerinize. Azap gelmeden önce ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra gelirler. Yani bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Ve bunların hepsinin Allah'a teslimi söz konusu ve üzerimize farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vücudumuzun ürettiği elektrik enerjisini kesmekle işe başlayan ölüm melekleri insanları öldürüyorlar. Ölüm olayı gerçekleştiği zaman ne oluyor? Fizik vücut bir elektromanyetik alanın sahibidir ki bu elektromanyetik alanın eksi kutbu nefsi kendisine çeker. Artı kutbu da ruhu kendisine çeker. Bu çekim alanı mevcutken nefsle ruh da fizik vücudumuzun içine girebilirler. Ruh dilediği zaman fizik vücudumuzu terk edebilmek imkanına sahiptir. Ama nefs fizik vücudumuzu terk edemez. Biz uyumadıkça, bir, bayılmadıkça, iki, ölmedikçe, üç, nefsimiz vücudumuzu terk edemez. Normal standartlarda nefsin vücudu terk etmesi söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman nefsimiz vücudumuzu terk eder? Bir insan ne zaman uyku haline geçerse, gerçek uykuya daldığı andan itibaren nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunki de aşağı doğru iner ve birleştikleri yerde nefsin fizik vücuttan ayrılması söz konusudur. Her gece bunu yaşarsınız. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılamazsa bir sarsıntı ile tekrar kendinize gelirsiniz. Yeniden deneyin. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılmışsa uykuya dalmışsınızdır. İşte bu nefsin vücuttan ayrılması olayıdır ki nefs nereye giderse gitsin vücudunuz uyandırıldığı anda veya herhangi bir sebeple uyandığı anda nefs kainatın o noktasından mutlaka fizik vücudunuza bir anda geri gelir. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde gelir ve derhal vücudun içine girer. Vücudun içine girebilir çünkü vücudun elektrik enerjisinin negatif manyetik alanı onun için geçerlidir. Ruh da vücudunuzdan ayrıldığı zaman o da vücuduna tekrar girebilir, tekrar geri dönebilir. Fizik vücuttaki artı kutup, elektromanyetik alanın artı kutbu ruhu kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. İkisi de kendisine çekerler ve fizik vücudun içinde nefs de ruh da kaybolur, yok olur. Yani fizik vücudunuz nefsinize de ruhunuza da bir mekandır. Ama ölüm söz konusu olduğu zaman kontak kapanmıştır. Manyetik alan, elektromanyetik alan söz konusu değildir. Çünkü elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilememektedir. Elektrik enerjisi yoksa elektromanyetik alan da yoktur. İşte bu alanın yokluğu sebebiyle ne nefsiniz ne ruhunuz vücutta kalamazlar. Vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü vücudun çekim alanı artık sona ermiştir. Ve vücut
Her ikisini de devre dışı bırakır. Vücudu, nefsle ruh da terk ederler. Ruh sağ omuzun üzerinizde yerden bir metre falan, omuzlarınızdan bir metre falan yukarıda yere paralel olarak durur. Nefs de sol omuzunuzun üzerinde, gene omuzunuzdan bir metre falan yükseklikte, ikisi aynı yüksekliktedir. Arkadan önüne doğru uzanan şekilde yer alırlar ve oradadırlar ikisi de. Ölüm melekleri vücuttan çıkan ruhu Allah'a götürmekle vazifelidirler, görevleri budur. Yedi kat gökleri beraberce aşacaklardır ve her katın anahtarı ölüm meleklerinde mevcuttur. Göklerin anahtarları var. Her gök katı ayrı bir anahtarı ifade eder. Ölüm meleklerinde bütün gök katlarının anahtarları mevcuttur. Allah Teala diyor ki Asaf Suresi'nin bir ayetinde, Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onlar deve iğneden geçmedikçe cennete giremezler diyor. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Başınızın üzerine çıkıyor nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz orada kalıyor. Fizik vücudunuz, ruhunuz, Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları tarafından 7 tane gök katını aşıp 7. katın 7. alemine kadar beraber gidiyorlar. Sitretil müntahada melekler bırakıyorlar ruhu. Çünkü onlar yokluğa ulaşmak yetkisinin sahibi değiller. Ve ruh yoklukta yol alarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu ölümle Allah'a dönüştür. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاِنَّهُمْ اِلَٰهِ رَاجِعُونَ اِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve hacet namazıyla, namazla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Fakat huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Bir de diyor, ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inananlardır. Yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte söylediğimiz olayda, demin anlattığımız ölüm olayında kişinin ruhu Allah'a gitmemiş, Allah'a ulaştırmamış kişi ruhunu ve ulaştırmadan ölmüş. Gideceği yer cehennem. Bu kişinin ruhu başın üzerinde bekliyor. Zaten onun çıkmasına sebebiyet veren ölüm melekleri de onu alıp Allah'a ulaştırıyorlar. Peki ya ruh Allah'taysa? Allah'taysa Allah'tan geri geliyor. Ölüm sırasında, ölümden sonra o ruh o vücut tarafından çekiliyor, Allah'ın katından geri geliyor ve gene nefs vücudun sol tarafında başının üzerinde bir metre yukarıda, ruh da vücudun sağ tarafında gene sağ omuzun üzerinde, vücudun bir metre üzerinde, birisi sol omuzun üzerinde, birisi sağ omuzun üzerinde, ikisi de gene yere paralel yerleşiyorlar.
ölüm melekleri Allah'ın katından gelmiş olan ruhu beraberlerine alarak yedi kat gökleri aşıyorlar, tekrar aynı yere götürüyorlar. Görevlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Bu iki olayda da ruhun ölümden sonra Allah'a ulaştığını gördük. Vücudun üzerinde birinci ruh, o kişi ruhu vücudundayken ölmüştür. Vücuttan ayrılmadan evvel ölmüştür. O kişinin ruhu omuzun üzerine çıkar. Vücut onu kabul etmez, nefsi de kabul etmez. Ve vücuttan çıkardıkları ruhu ölüm melekleri Allah'a götürüp teslim ederler. Bu ruhunu Allah'a gönderemeyen kişinin durumudur. Allah'a ulaşan ruh da gene kişinin ölüm sırasında ölümü müteakip sağ omuzun üzerine gelir. Gene ölüm melekleri onu Allah'a yedinci katın yedinci alemine kadar yükselteceklerdir. Oradan da ruh Allah'a tekrar geri dönecektir. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar ifadesi, ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a mülaki olmasıdır. Mülaki olmak, ulaşmak, o kişi hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ama diğeri rücu edeceklerine de gene ruhun Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar. Bu rücu Allah'a ruhun o kişi ölünce ikinci defa ulaşmasıdır. Hem ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına inanıyor, hem de ruhunun Allah'a rücu edeceğine, yani ölümünden sonra ölüm melekleri tarafından Allah'a geri götürüleceğine kesin şekilde inanıyor. Öyleyse ölümle beraber nasıl bir insanın ruhu Allah'a ulaşıyorsa seyri sülükle de aynı olay söz konusudur. O da ölmeden evvel, o da ruhun Allah'a ulaşmasıdır ama ölmeden evvel. Bu olay bir Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırabilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. O kişinin kalbindeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Derhal harekete geçer, rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Ve bu tecelli o kişinin perdeli olan görme hassasını, yani basarını Allah'ın açmasına sebebiyet verir. Ve gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mühürü almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ikinciti ve kalbinin mühürünü açmasına sebebiyet verir. Ve kalbe ihbat konulmasını tazamın eder. Böyle bir müessesede sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah için bir dizayn söz konusu. Ne oluyor? Kişinin Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için Allah şartları hazırlıyor. Hemen arkasından Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin Allah'a çevrilmesine sebebiyet veriyor. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor.
Sonra o kişi zikir yaptığında ona rahmetle faz yolluyor. Rahmetle faz kişinin o yarıktan içeri girerek göğsüne giriyor. Kalbine kadar geliyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ama fazıllar giremiyor. %2 rahmet birikimi kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Huşuya ulaşan kişinin de Allah'tan sorma imkanı doğuyor mürşidini. Soruyor, mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin kalbine iman yazılıyor. Ruhun vücudu terk etmesinin sebebi, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman başının üzerine derhal devrin imamının ruhunun gelmesi ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi deyip o kişinin ruhunu Allah'a gönderiyor. Onun için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde. Ne zaman mecburiyetinde? O kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan 7 tane furkan aldıktan sonra ve huşuya ulaştıktan sonra, yani nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhu, vücudunu terk ediyor. Niçin terk ediyor? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiği, gününün geldiğini söylemesi üzerine. O kişinin kalbine iman yazılıyor. O kişinin günahları evvela örtülmüştü. Burada da bu kademede sevaba çevriliyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesidir ki o kişiyi ölmeden evvel ölen kişinin ulaştığı noktaya, yani ruhunun Allah'a ulaşması noktasına ulaştıracak olan bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a doğru yolculuk Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Böyle bir yolculuğu gerçekleştiren kişi ruhen Allah'a ulaşır, onun ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ne olur?

yolları sıralarından bir tanesine gelir ve yerleşir. Allah'ın katında değeri neyse o değere göre orada yerleşir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı o kişiye o güne kadar her bir sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Sonra da o kişinin gelişme süreci içerisinde ruhu zemin kattan birinci kata ulaştığı zaman 1'e 100 devam eder. İkinci gök katında 1'e 200 olur kişinin kazandıkları. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü gök katında 1'e 400 olur. Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın vereceği bu mükafat 1'e 700'e kadar ulaşma mükafatıdır. Ve Allah-u Teala bu hususu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde anlatıyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de fi sebilillah olanlar ruhları Allah'ın yolunda olanlar diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın verdiği rızıkı infak edenler. Onlara diyor Allah-u Teala bir başağında 100 tane bulunan bir nebat, 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririm diyor Allah-u Teala. Anladık ki fi sebilillah olan yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olan kişi. Buradaki sebil 4 sebilden sırat-ı müstakim 4 ayrı grup oluşturur. 2 yatay sebil, 2 de dikey sebil. 2 yatay, 2 dikey, 4 sebil. Birinci sebil kişinin tabi olduğu mürşitten, mürşidin dergahından ana dergaha kadar uzanan sebildir. İkinci sebil devrin imamının dergahından başlayan altın kapıyla girilen 7 tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Üçüncü sebil 7. gök katının 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. alemlerini geçen neticede sitret-i müntaha kadar olan uzayan yatay bir yol, üçüncü sebil. Soldan sağa, soldan sağa doğru bütün 7. katın 7 alemi aşılır. Ve sitret-i müntaha'dan yukarıya doğru olan dikey sebille ruh Allah'a ulaşır. İşte İkisi yatay, ikisi de dikey olan bu 4 sebilin toplamı sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran kesimi. Allah-u Teala buna bana istikametlenen sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenen sırat, yol. Aslında bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve ilk teslimini gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an teslim gerçekleşir. Ki Allah Teala o vücudun üzerinde

hareket edecektir. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirecektir. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'ya doğru bir yolcunun olabilmesi için diğer çeşitli anlattığımız konular gerçekleşecektir. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetle birlikte ruh vücudu terk edecektir. Tıpkı ölmüş olan bir kişinin ruhunun vücudunu terk etmesi gibi. Bu terkin sebebi devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesidir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığında ona Allah-u Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 mer vermeye başlıyor ve 1'e 100 vermeye başladı bu kişinin derecelerini 1'e 100'den 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkarıyor. Bu ise seyri sülük denilen bir müesseseyle ilişkilidir. Seyri sülük, ruhun Allah'a ulaşması yolculuğudur. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşacağı bir dizaynla karşı karşıyayız. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Peki nefs ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaştıracak olan muhteva nefsin tezkiye edilmesidir. Yani Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesindeki infakın gerçekleşmesidir. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır ve kalbindeki iman kelimesinin manyetik alanı kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllarla terstir. Birinin manyetik alanı artı kutbu, diğerinin manyetik alanı eksi kutbu ifade eder ve bu iki nesne birbirini çekerler. Ve bu çekmenin neticesinde zikirle Allah'ın katından gelen ve kalbin zulmani kapısını kapatan, kalbin içine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Bu kalbe evvela %2 rahmet nuru girmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne girmiştir. Göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbin içine sadece rahmet girebilmiştir. Bu rahmetin miktarı da %2 olduğu zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Nefsin kalbinde mürşide ulaştığı zaman kişi %2 rahmet nuru mevcuttur. Nefs tezkiyesinin gerçek başlangıcı, rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe girerek fazılların asıl kalpte kalacak olan, kalbi işgal edecek olan temel unsurun kalpte yerleşebilmesi, fazılların kalbe girmesiyle mümkündür. Ve
kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbi fazıllarla %1, %2 dolmaya başlar. Ne zaman bu kişinin kalbindeki nurlar %7'ye ulaşırsa, burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Hazreti Yusuf. Öyleyse kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleşmiş ve nefs-i emaredeki bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. O ruh birinci katta kalacaktır. İkinci kata ve üst katlara çıkabilecek olanlar ayrılacaklardır. Birinci katta kalanlar orada saf halinde secdede kalacaklardır. Birinci katta sadece secde yapılır. Seyri sülükün birinci kademesi budur. Nefsin kalbindeki %7 fazla birikimi bunu sağlar. %2 rahmetin dışında artık devamlı %7 nurlara göre, %7 fazıllara göre işlevler devam edecektir. Ve kişi zikrine devam ediyor. Daha çok zikir oluşuyor. Bu daha çok zikirde nefsin kalbine bir %7 nur daha doluyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ diyor Allah-u Teala. Kasım olsun ki o nefse kasım olsun ki o levvame nefse kasım ederim diyor. Kişi nefsini kınıyor. Hatalar yapmayı istemiyor ama nefsi devamlı hata yapıyor. Günah işliyor. Kişi buna engel olamadığı için çok üzülüyor. Bu nokta nefsi levvame. İkinci kat. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma söz konusudur. Havuzlardaki sıvıya atlas elbiselerle giren bütün Allah'ın yolcuları havuzlara girerler. Başlarının üzerinde daha 30-40 santim yukarıya kadar sıvı onları kaplar. Ama ruhlar nefes almak ihtiyacını duymadıkları için enerji bedenlerde havuzun içinde kalırlar, suvarılırlar. Ve havuzun içinde elbiseler ıslanmaz, vücuda yapışmazlar. Sonra bu kişi üçüncü kata ulaşır ruhu. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin alt veya üst katında o kişinin ruhu secde eder diğer ruhlarla birlikte. Sonra oradan ayrılırlar ve Meyek mevzinin önüne ulaşırlar. Seyri sülükün üçüncü katı burada tamamlanmıştır. Meyek mevzine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata doğru. Herkesin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Ama iki vücut birbirine asla değmezler. Ve dördüncü katta Meyek mevzinden dışarıya çıkılıp tekstil olunur. Oradan da uçarak dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler.
saflar teşkil edilir. Secde işlemleri tamamlandıktan sonra daha üst kata çıkabilecek olanlar, beşinci kata çıkabilecek olanlar kubbeden yukarıya doğru uçarak yükselirler. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Ve zikir yapan kişi bu zikir boyunca her gece o Beytül Haram'ın aslında secde eder. Beş altı ay devam edecek olan bir seyri sülük boyunca her zikirde orada Beytül Haram'ın aslında yani Hac-ül Ekber yapılır. Beytül Haram'ın aslında secde edilerek. Sonra bu beşinci kattan sonraki altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinde buz kalıbına benzeyen bir nur kaynağı oraya girenlerin üzerlerine devamlı ışık gönderir, nur gönderir. Bu nurlar o ruhların bizim rengimizde olan derilerini çok açık yeşil beyaza çevirir. Fosfor rengine yakın, ondan daha beyaz bir renk. Ve bu renk, o kişide renk oluşunca derileri çatlar. Ve çatlayan derileri orada her yukarı çıktıklarında özel bir şekilde onarılır. Ve o ruh altıncı kattan tekrar zemin kata her gün iner, her gün çıkar, her gün iner. Ne zamana kadar bu işlev devam eder? Bir gün o kişinin derileri çatlamaz. İşte o kadar insanın arasında, insan arasında derisi çatlamayan o bir taneye elbiseleri değiştirilerek bir kılıç verilir ve Eûzü Besmele ile kılıcı alan bu kişi çatıdan yani kubbeden yükselir. Bu yükselme bir altın kapıya götürecektir onu. Bu altın kapıyla devrin imamının kapısındaki altın kapı aynı görüntüdedir. Devrin imamının kapısındaki zemin kattaki kapı sırat-ı müstakime ya da daha doğru bir ifadeyle tarık-ı müstakime zemin kattan yedinci kata ulaştıracak olan yola giriş kapısıdır. Yedinci kattaki gene altın kapı aynı büyüklükte, aynı özellikteki altın kapı yedinci katta sırat-ı müstakimden ya da tarık-ı müstakimden çıkıp yedinci katı fethetme kapısıdır, fetih kapısıdır. Biri tarık-ı müstakime giriş, öteki sona eren tarık-ı müstakimden çıkış, yedinci kata giriş. Yukarıdaki yedinci kattaki kapının bir özelliği var. Aşağıdaki zemindedir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı zemindedir. Ama bu kapı zeminde değildir. Bu kapı zeminden 7 tane mermer basamak yüksekliktedir. Normal büyüklükte mermer basamaklar 3 metreden biraz daha geniş olan belki 3,5 metrelik bir sağanlıkta aşağıya doğru 7 tane mermer merdiven iner. 7. merdiven sağanlıktır. Ve 5. merdivende 2 trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir söz konusudur. O kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Eûzü Besmele ile. Altın zincir 7 baklardan oluşur ve kol kalınlığında bir zincirdir. Ama o kılıcın bir defa vurması ikiye ayrılması için yeterli oluyor. Aynı anda altın kapı açılır. Ve de kişi uçarak elindeki kılıçla oradan içeri girer.
Yedinci katın fethi böyle başlar. Tabandan yukarı çıkılır. Yukarı çıkmak için özel bir merdiven, bir kapı söz konusu değildir. Onun için orada biraz bekleyenler olabilir çıkış yolunu bilmedikleri için. Ama gösterilir, tavandan yukarıya geçilebiliyor. Bir kapı açılarak, bir pencere açılarak değil, bizatihi tavanın içinden yukarıya çıkılıyor. Ve yukarıya çıkış o anı temsil eder. O andan geçmiş olan zaman solunuzdadır. Bir duvarla örtülüdür. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Sadece taşlardan örülmüştür. Sağa döndüğünüz zaman sağınızda geleceğiniz vardır. O geleceğiniz bal rengine yakın bir renkte olan, hepsi altıgen kader hücrelerinin içindedir. Önünüzde görebildiğiniz ufka kadar uzanan kader hücrelerini göreceksiniz. Onlar sizin yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz ve bütün günlerinizdir. Burası kader hücreleridir. Ümmül Kitab'ın bulunduğu yere ulaşabilmek için kader hücrelerini uçarak geçmek durumundasınız. Geçtiğiniz zaman Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Yerden 4 metre yüksekten başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde olan Ümmül Kitab boşlukta durur. Altında çok büyük bir kürsü. O kürsüde devrin imamı Ümmül Kitab hakkında bilgi veriyor. Sağ tarafından itibaren masanın öbür ucunda ortaya kadar 30 kişi, sol tarafından itibaren de karşı taraftaki masanın ortasına kadar 30 kişi, 60 kişiye Ümmül Kitab hakkında bilgiler ulaştırıyor devrin imamı. Bundan sonraki üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Denizin derinliklerine daldırılıp oranın sırları gösterilir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe oradadırlar. Özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki dört halife seçkin bir şekilde oradadırlar. Ve bundan sonraki alem Divan-ı Salihin'dir. Bir cami hüviyetinde yapılmıştır. Kat kattır. Ve Divan-ı Salihin'in başında olan kişi devrin kavsıdır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sık sık oraya gider ve o başkanlığı alır. Bu Divan-ı Salihin'den sonra zikir hücreleri geliyor. 2 metre veya daha yüksek olan şeffaf hücreler o binaya sol tarafından, sağ tarafından giriliyor. Girildikten sonra hem ileriye doğru hem de sola doğru çok sayıda zikir hücresi aralarında boşluklar olarak doğru bir hat halinde, muntazam bir şekilde yerleştirmiş durumda. İçindeki insan ruhları zikir yapıyorlar, oturur vaziyette zikir yapıyorlar. Onlardan her kim zikrini tamamlarsa, o Sitre-i Münteha'ya kadar ulaşacaktır. Ve Sitre-i Münteha'ya ulaştığı zaman zikir sürecini tamamlayan kişinin ruhu oradan Allah'ın zatına yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır.
ölüm sırasında ruh nasıl Allah'a ruhunu ulaştırmayan birinin ruhu nasıl Allah'a ulaşmışsa, ölmeden evvel de kişinin ruhunun Allah'a ulaşması bu şartlar altında gerçekleşir. Ölmeden evvel ölmek tahakkuk etmiştir. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmişlerdir. Hepsi ölmeden evvel ölmüşlerdir. Ve birinci gök katında 1'e 100 olan dereceleri, ikinci gök katında 1'e 200'e, üçüncüde 300'e, dördüncüde 400'e, 5. 6. ve 7. katlarda 500, 600 ve 700 kata yükselmiştir. Kazandıkları her derecenin karşılığında 700 katını almaya başlarlar. Burası bir insanı ermiş evliya noktasına ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren velidir. Mürşidine ulaşan kişi daha üst seviyede bir velidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kademededir. O ermiş evliyadır. Evliyalardan Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmış olan, ermiş olan kişidir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o ruha meyap olur, sığınak olur. Allah Teala buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ هَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَامًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece sığınağa ulaşan ruh, sığınakta Allah'ın zatında yok olur. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır. Bu sığınağa ulaşıldığı zaman ölmeden evvel ölmek işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe ölmeden evvel ölmekte kalmadılar. Öteye geçtiler fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrade-i tesliminden evvel irşada da ulaştılar. Ve Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar, tamamladılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini birlikte tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Sizlerle beraber hayatımızın en mutlu dakikalarını geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber gönlümüz şad oluyor. Sizlere bir şeyler anlatabildiğimiz zaman, bu mutluluğu paylaşabildiğimiz zaman biz o şartlar altında mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
El-Fatiha me as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah-u Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek ilah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el, arkasından da ilah. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı ve onlar iştirak etmediler. Allah-u Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah-u Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır. Ve bu din kainattaki tek şeriatın dinidir. O şeriat şu anda İslam'ın esasını da teşkil ediyor. Şu tatbik edilmeyen esasını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Habibim veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hanif dininin esaslarının Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah-u Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça Hanif dininin adı İslam diyorsa Allah-u Teala, İslam eşittir Hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada tek bir Tanrı var, tek bir ilah var, sadece Allah var. İkinci bir Allah, üçüncü bir Allah, hayır. Bu tevhid meselesinin dışındadır. Hazreti İsa'ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Sen benim oğlum olduğunu ve ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi, sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah-u Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların? Onlar da, o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah Teala şerri bilgiler veriyor evvela. وَلَا تَقْرَبِ مَعَلَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ Yetimin malına büyük çağına erişinceye kadar ahsenin dışında yaklaşmayın. Ve ev fulkeyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı kıstla, adaletle yapın, doğru yapın. La nükellifu nefsen illa vusaha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Ve izâ kultum fâdilu ve levkâne zâ kurba. Söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti mutlaka temin edin. Ve bi ahdillâhi efu. Ve Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lâleküm tezekkerûn. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us-sübule diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki feteferreka biküm an sebili. Onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah-u Teala'nın size vasiyetidir ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, iradenizde nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Her bir dergahtan ana dergaha ulaşan, yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa, o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır. Ve o kişi seyr-i süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur. Birinci kata kadar bütün katlara, 6 kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi ve hanım sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi varsa o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sırat-ı müstakimin bitiş noktasına. Ya da 7. katın fetih kapısına. Sırat-ı müstakim insanları fethen ait kılan yolun adıdır. Fetihten sonra 7 tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah'ın zatına ulaşmak sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sıratımız hakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin alameti farikası, işareti, remze sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun, yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır, değil midir diye bir problem söz konusu değil. İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör, bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör, insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ve Allah-u Teala'nın farz emri, Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın.

Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi. Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyorlardı. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Hoca ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah-u Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmak tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın insanlarını almakta olacaktır. Ki bu insanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut

0: İkinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudunu Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs teskiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde ihlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmak için. Leyabudullâhe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini ihlaslı kılarak, nefslerini halis kılarak, muhlis sıfatıyla hanifler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu. Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kalebe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır. Son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er-Raşid'dir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşidin deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki, yok, onlar mürşit değillerdi. Ya? Onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Behey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz Hazretleri kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esması da Er-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamının sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minval üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakimin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla, kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecektir. Bu tevhid erlerinin bir araya gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse dinler birleştirilecek mi? Mutlaka birleştirilecek. Kimler çekirdeğini teşkil edecek bu konunun? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, tevhidin temelini oluşturanlar. Biz biliyoruz ki Hristiyanların arasında da tevhid akidesi bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil, hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz, sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir Rahim.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Kaatörü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izmillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Kur'an tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların birbirlerinden aldıkları bilgiyle yapabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'tan ruhu öğrenmek gerek. Öyleyse bu standartlar içinde bir Kur'an tefsiri dersindeyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat Suresi 73. ayet-i kerime. Fenzur keyfe kâne akibetül münzerîn. Fenzur, o zaman artık bak. Keyfe nasıl, kâne oldu. Akibeti, akibeti son. El münzerîn, uyarılanlar.

O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Bak. Sevgili kardeşlerim, uyarılmayan insan yoktur. Bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Evvela cennete girenler mutlaka uyarılmışlardır ki uyarıya, uygun davranışa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Cenneti de hak etmişlerdir. Üstüne Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerine ne kadar yol alabildilerse o kadar üst kat cennete ulaşmışlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bunun aksini düşünelim. Cehenneme gidenler. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki cehenneme girenler cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini üzerinize okuyarak sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın ayetlerini söyleyerek size söylemediler mi? Derler ki, evet, söylediler.

söylediler. Ama azap üzerimize, azap sözü üzerimize hak oldu. Öyleyse ifadeye dikkat edin. Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadı mı Allah'ın Resulleri? Cehenneme giren hangi devirde yaşayan kişi olursa olsun, yaşadığı devirde hangi kabilede, hangi şehirde, dünyanın neresinde olursa olsun, hepsine bu sual soruluyor, hepsinden bu cevap mutlaka alınıyor. Evet, geldiler, bizi uyardılar. Yani, cennete gidenler zaten uyarılmış ki gitmişler cennete. Cehenneme gidenler de uyarılmalarına rağmen, uyarmanın gereğini yerine getirmedikleri için cehenneme gitmişler ama mutlaka uyarılmışlar. Öyleyse Allah Teala bir defa daha altını çizerek burada söylüyor o zaman. Bak diyor, uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Yani nasıl cehenneme gittiler? İki şekilde söz konusu. Birisi cennete girenler, birisi cehenneme girenler. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi İnsanları biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve amini olmayanları, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sadece ikiye ayrılıyor insanlar. Amini olanlar zaten uyarmanın neticesinde amini olmuşlardır. Onların müjdelenmesi söz konusu. Ama diğerlerinin uyarılması söz konusu. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennem. Bunun için biz sizi uyarıyoruz. Uyarmak mecburiyetindeyiz derler Allah'ın Resulleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı zamanda bu Resuller nezirdir. Çünkü Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde aynı olay anlatılıyor ama nezirler deniyor bu sefer isimlerine. Cehenneme gidecek olanlar, kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya geleceğinizi söylemediler mi size? Onlar da derler ki söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, sen Resul olduğunu iddia ediyorsun ama, sen nezir olduğunu iddia ediyorsun ama, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Ama ayet şöyle bitiyor. 10. ayette diyor ki, eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, İşitme hastamızın üzerindeki mühür alınsaydı, işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Resullerin uyarısına, nezirlerin uyarısına uymamışlar. Uymamışlar ve cehenneme gitmişler. Sonuç, herkes mutlaka münzeriyindir. Yani uyarılanlardandır. İnzar edilmişlerdir. Uyarılmışlardır. İster cehenneme gitsinler, ister cennete gitsinler, bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Yani tebliğ herkese hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka ulaşır. 74. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İlla İbadallahi hil muhlesin. İlla ancak sadece ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin, muhlis olanlar. Ancak Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. Allah'ın halis kulları. İhlas sahibi kulları hariç. İhlas sahibi dediğimiz zaman burada
buradaki ihlastan Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen de dahil olmak üzere salaha ulaşmış, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların hepsini bu birincilerden hariç tutuyor. Birinciler inzar edilip de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, buradaki muhlasin ifadesinden sadece ihlas sahibi olanlar, yani nefslerini tasfiye edenler değil, hepsi anlaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edene kadar geçen bütün safhalardaki herkes. 75. ayet-i kerimeye geliyoruz. Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat nedana Nuhun. Fele ni mel mucibun ve lekat ve andolsun nadana bize nida etti Nuh'un Nuh aleyhisselam fe o zaman işte le elbette mutlaka gerçekten nime ne güzel el mucibun icabet edilenler

Şöyle oluyor sonuç. Ve andolsun ki ve lekat ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. Yani bize seslendi, bize dua etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani ne güzel bir durumdadırlar. Hazreti Nuh Allah'a nida ediyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Allah da duasına icabet ediyor. Talebini kabul ederek. Ve böylece Hazreti Nuh'un duasına Allah Teala'nın icabet ettiğini görüyoruz. Hazreti Nuh duasına icabet edilen olarak yer alıyor. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani

icabet edilenler ne güzel durumdadırlar diyor Allah-u Teala. Bütün peygamberlerin duasına, davetine Allah-u Teala icabet eder ve icabet edildiği zaman da onların durumları elbette Allah ile olan ilişkileri açısından en güzel olanlar onlardır. Allah'ın nebileri, nebi resulleri, onlardan sonra Allah'ın veli resulleri. Sonra da kademe kademe veliler. 76. ayet-i kerime, Saffat suresinin 76. ayet-i kerimesi ve neceynâhu ve ehlehu minel kerbil azim. Ve neceynâhu ve onu kurtardık ve ehlehu ve onun ailesi mindan el kerbi el azimi. Kerbil azim. Büyük üzüntü.

fervil, azim. Ve onu, yani Hazreti Nuh'u ve onun ailesini kerbil azimden, büyük üzüntüden kurtardık. Hazreti Nuh'u da, ailesini de Allah-u Teala gemiyle kurtarıyor. Orada Hazreti Nuh'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler de Hazreti Nuh'a tabi oluyorlar. Onunla birlikte gemiyle açılıyorlar. Gemiye binenlerin dışında hiç kimse kurtulamıyor. Safa suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve cealna zürriyetehu hümül bakîn. Ve cealna ve biz kıldık zürriyetehu, onun zürriyeti, soyu, hum, onlar, el bakîn, baki olanlar, kalanlar ve onun, yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Yani kıyamete kadar baki kalanlar. Onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Baki olanlar, baki kalanlar. Şu anda dünya üzerinde kim yaşıyorsa hepsi evvela Hazreti Adem'in soyundandır. Ama Hazreti Adem'in soyundan olanların çoğu yok olmuştur. Var olanlar, şu anda var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtarılanların soyundandır. Geri kalanların hepsinin soyu orada tükenmiştir. Dünyadaki bu 7 milyar nüfus veya 6 milyar olduğu veya 7 milyar olduğu söyleniyor. Bu 6 milyar nüfus, bunların hepsi Hazreti Nuh ile birlikte olup onun gemisinde kurtuluşa ulaşan kişilerdendir. Tabi bunların da büyük kısmı Hazreti Nuh'un torunlarıdır. 78. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve terekna aleyhi min aleyhi fil ahirin. Ve terekna, ve biz bıraktık aleyhi, ona, fi el ahirin, fil ahirin, sonrakiler arasında, sonrakiler arasında ona bıraktık. Şerefli bir anı, şerefli bir hatıra bıraktık. Hazreti Nuh o günde, bugün de hep anılmaktadır. Bugün dünyada yaşayanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtuluşa ulaşanlardandır. Öyleyse herkes Hazreti Nuh'u yad ediyor. Onun gemisi sayesinde şu anda hayatta oldukları cihetle. Saffat suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün ala Nuhin fil alemin. Selamun, selam, selam olsun ala Nuhin, Nuh aleyhisselama, fi'el alemin, alemler içinde. Alemler içinde Nuh'a, Nuh aleyhisselama selam olsun.
Burada çok açık bir şekilde bir işaret var sevgili kardeşlerim. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Yani daha başka alemlerde de yaşayanlar var. Onlara da selam. Ama o bütün o alemler içinde bu dünyada yaşamış olan Nuh'a da selam. Bu dünya gibi hayat olan çok sayıda gezegen var dünya üzerinde. Affedersiniz, kainat üzerinde. En azından 100 milyon, 100 milyar galaksi, en azından her galakside 100 milyar yıldız. Asgari rakam olarak bunu söylüyoruz. Çünkü 140, 125 milyar, 150 milyar, 140 milyar diye sözler söyleniyor. Baştan 250 milyar diyorlardı. Rakamlar değişiyor ama en asgari rakamlarda 100 milyar Samanyolu her birinde gene 100 milyar yıldız. Samanyolu yani 100 milyar galaksi. Saffat suresi 80. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kezalike neczil muhsinin. İnne muhakkak ki biz cezalike işte böyle nezi biz cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Arapçada ceza kelimesi hem mükafat olarak hem de bizim dilimizdeki ceza olarak kullanılıyor. Türkçemizde biz cezayı cezalandırmak, yapılan kötülüğe karşılık o kişiye onu tedip edici, terbiyeye ulaştırıcı bir ceza vermek olarak değerlendiririz ceza kelimesini. Ama bir insana yaptığı bir güzellik sebebiyle verilen ödüle mükafat deriz Türkçemizde. Ama Arapçada o kişiye verilen cezaya da o kişiye verilen mükafatı da ceza kelimesiyle ulaşılıyor. Ceza kelimesiyle ceza da mükafat da açıklanıyor. Bir başka ifadeyle ceza kelimesi hem cezalandırma için hem de mükafatlandırma için kullanılıyor. 81. ayet-i kerime. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine bizim kullarımızdan el mü'minin mümin olanlar. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandır. Yani müminin hangi katı kademesi? Peygamberlik kademesi. Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kademe müminsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. İkinci seviyeye yükselirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiniz. Üçüncü kademe müminsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci. İrşada ulaştınız. Altıncı. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Yedinci kademe müminsiniz. Ama hepsi mümin. Burada da yedinci kademe müminlikten bahsediyor Allah-u Teala. Ve 82. ayet-i kerime Sümme ağraknel aharin. Sümme sonra ağrakna boğduk. El aharine sonrakileri, sonrakiler, diğerleri. Sonra diğerlerini suda boğduk. Sonra diğerlerini boğduk. Tabii suda boğulmaları söz konusu. Bütün dünyayı en yüksek dağların da üzerinde olmak kaydıyla Allah'ın suları kaplamış. 83. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim ve inne min şi'atihi le İbrahim. Ve inne ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde le elbette gerçekten İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam. Muhakkak ki onun dini üzerinde olanlardan İbrahim Aleyhisselam.

Ne ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde. Elbette gerçekten. İbrahim. Onun dininde, onun dininde, dininden olanlardan

İbrahim'dir olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Neden Hazreti İbrahim önemlidir? Çünkü Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte aslında ayrı ayrı dinler değildir. Hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O zaman şu anda dünyada kitaplı dinler 3 tane gibi görünüyor. Aslında bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Bu açıdan bu dinler İbrahimi dinlerdir ve hepsi de birbirinin aynıdır. Hazreti Musa'nın yaşadığı din de o dindir. Ona tabi olanların hepsi Hazreti İbrahim'in yaşantısının aynını yaşamışlardır. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi de Hazreti İsa ile beraber gene Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının aynını yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının, etraftaki kişilerle birlikte yaşadıklarının aynını yaşamıştır. Öyleyse bir defa daha söyleyelim, dinler yoktur. Sadece bir din vardır, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Tek bir şeriat vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle, size de sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne demek bu? Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı tek bir şeriattır. Hiçbir değişme olmamış şeriatta. Allah'ın koyduğu kanunlar, dini kanunlar, kaideler demeti hiçbir değişiklik göstermemiş. Zaman içerisinde onları değiştiren insanlar. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. İz ca'e gelmişti rabbehu, onun Rabbi, Rab, bi kalbin, kalp ile, selimin, selim, teslim olmuş. O Rabbine selim bir kalp ile olmuş. Arınmış, selim, teslim olmuş. Arınmış. Güzelliklere açık. O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Hazreti İbrahim'in Allah'a yakarmaları. Ve 85.
ayet-i kerime İskale li ebihi ve kavmihi maza ta'budun. İskale demişti li ebihi babasına ve kavmihi ve onun kavmine maza nedir? Ta'budun'e siz tapıyorsunuz. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. Yani bu taş parçaları

babasına ve kavmine ne diyor Hazreti İbrahim? Nedir bu sizin taptıklarınız diyor. Siz Allah dururken nelere tapıyorsunuz manasına? Ve 86. ayeti kerime, Saffat suresi 86. ayeti kerime, Bismillahirrahmanirrahim. E if ken aliheten dunallahi turidun. E mı ifken, iftira ederek, yalan söyleyerek, aliheten ilahlar, dunallahi Allah'tan başka. Bazen dunillahi diyor, bazen dunallahi diyor Allah Teala. Allah'tan başka turidun, istiyorsunuz. Biliyorsunuz irade etmek, istemek. Turidun, istiyorsunuz, irade ediyorsunuz. İftira ederek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

ve ifken iftira ederek, yalan söyleyerek aliyeten ilahlar, sen Allah'ı Allah'tan başka turidun istiyorsunuz. E ifken iftira ederek mi?

karşı yalan söyleyerek mi? İftira ederek mi? İftira etmek. Burada Allah söz konusu. Burada Allah'a karşı yalan söylemek. Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

Fema zannukum bi rabbil alemin. Ve artık bundan sonra ma ne nedir? Zannukum sizin zannınız bi ile rabbi rab el alemin. Alemler. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir?

alimlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Alimlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Buradan Hazreti İbrahim'in ulaşmak istediği bir şey var. Onlara putların kendilerine bir fayda ve zarar veremeyeceğini söyleyecek bir noktaya ulaşmak istiyor. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Diyor kavmine ve babasına. Yani bu putlara niçin tapıyorsunuz manasına? Allah varken Allah'ı bırakıp da bu putlara niçin tapıyorsunuz? Allah hakkında ne düşünüyorsunuz ki bu putlara tapıyorsunuz? Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe nazara nazraten fin nücum. Sonra nazara baktı, attı, nazraten nazar ederek fi en nücumi yıldızlarda, yıldızlara. Sonra yıldızlara nazar ederek baktı.

Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Ve 89. ayet-i kerime ve kale inni sakim. Ve bunun üzerine kale dedi inni muhakkak ki ben gerçekten ben sakimun. Ben gerçekten hastayım dedi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar hep bir din gelmiş. Hazreti İbrahim de putperest olan kavmine onların putlara tapmasını önlemek istikametinde bir şeyler söylemek istiyor. Ve bu arada yıldızlara bakıyor ve ben gerçekten hastayım diyor yıldızlara baktıktan sonra.

Saffat suresinin 90. ayet-i kerimesinde ve tevellev anhu müdbirin buyuruyor Allah Teala. Ve bunun üzerine tevellev döndüler gittiler anhu ondan müdbirin arkalarını dönenler dönen kimseler. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.

فتولوا عنه مدبرين. Bunun üzerine ona arkalarını döndüler ve gittiler. Hazreti İbrahim'i dinlemediler. O onlara putlar hakkında bir şeyler söyleyecekti. 91. ayet-i kerime Feraga ila alihetihim fekale ela tekulun. Feraga ila ilgilendi. Alihetihim onların ilahları. Fe ve öyleyse kale dedi. Mı la tekulun. Yemek yemiyorsunuz. Onların ilahlarıyla ilgilendi. Fari oldu. Ve onlara dedi ki ilgilendi ve

Yani siz yemek yemiyor musunuz dedi.

ile ilgilendi. Aleyhetim onların ilahlarıyla. Öyleyse dedi, neyse yani siz yemek yemiyor musunuz dedi onların ilahlarına. Ayet-i kerime مَا لَكُمْ لَا تَنْتِكُونَ. مَا لَكُمْ, size ne oluyor, siz niçin, yoksa siz لَا تَنْتِكُونَ konuşmuyorsunuz. Natıka konuşma becerisi demek. Tentikun da natıkadan geliyor. Nutuk kelimesi de aynı kökten geliyor. Natıka güzel, düzgün, anlaşılır, veciz, konuşma kabiliyeti demek. Malekum, size ne oluyor? Siz niçin, yoksa siz la tentikun konuşmuyorsunuz? Yoksa siz konuşmuyor musunuz?

Öyle diyor ilahlara Hazreti İbrahim. İlahlar da konuşuyor. Yoksa siz konuşmuyor musunuz diye ilahlara soru soruyor. Feraga aleyhim darben bil yemin. Feraga ilgilendi, boşalttı, devirdi. Aleyhim onları darben vurarak bir yemini sağ eliyle vurarak onların devirdi, kırdı. Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Hazreti İbrahim putların üzerine yürüyor ve sağ elinde vurarak putları deviriyor, kırıyor. Ötekiler mi? Ötekiler gitmişler. Hazreti İbrahim'i orada bırakıp orasını terk etmişlerdi. Şimdi tekrar gelmeleri söz konusu ve ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akbelu ileyhi yezifun. Ve bunun üzerine akbelu karşısına geldiler. İleyhi ona yezifun. Birbirine karışmış olarak hızlı hızlı koşarak. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler.

Hepsi bunun üzerine Hazreti İbrahim'in karşısına dikiliyorlar. Öyleyse bir, yani onu cezalandırmak üzere geldikleri belli. Hızlı hızlı koşuyorlar ve karşısına karmaşık bir standartta dikiliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki, Kale dedi, Bismillahirrahmanirrahim, Kale e ta'budune ma tenhitun. Kale dedi, e mı ta'budune tapıyorsunuz, ma şey, şeyler, tenhitune, siz yontuyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Yani bunları normal bir taşken bu hale siz getiriyorsunuz onları yontarak. Ondan sonra da bunlara tapıyor musunuz? Kendi elinizle yaptığınız şeyler sizin için tapılacak bir hüviyet mi kazanıyor diyor Hazreti İbrahim. Ve 96. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakaküm ve ma ta'melun. Oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Hem sizi hem de şu ellerinizle yontarak yaptığınız putları Allah yarattı diyor Hazreti İbrahim. Bütün putların aslında taş olarak, onların put olarak değerlendirdiği şeylerin Allah-u Teala tarafından aslında taş olarak yaratıldığını söylüyor. Onlar da bu taşları yontarak put haline getirmişler. Onu ifade ediyor Hazreti İbrahim. Ve 97. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, Kalu Kalubnu lehu bünyanen fe elkuhu fil cehim. Kalu dediler, İbni bina edin, inşa edin, lehu, ona, onun için, bünyanen binalar, üst üste inşa edilen şeyler, mancınık, ve sonra elkuhu, ona atın, fi el cehimi, alevli, yanan ateşin içine. Mekke halkı, onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin, sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın dediler.

Onun için yüksek binalar yani mancınık inşa edin. Sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın.

alevlerle yanan ateşin içine alın. Ateşin içine atın. Yani ateşin alevli bir ateş olduğu ifade ediliyor. 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fe eradu bihi keyden fe cealna humul esfelin. Fe bunun üzerine sonra eradu istediler bihi ona keyden tuzak fe bunun üzerine sonra cealna biz kıldık hum onları el esfelin en sefil olanlar kıldık. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin en çok sefil olanlar kıldık. Esfelin en çok sefil olanlar. Allah Teala o halkı cezalandırıyor. Ayet 99 ve kale inni zahibun ila rabbi seyehdin seyehdin ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben zahibun giden ulaşan ila rabbi rabbime seyehdini beni hidayete erdirecek muhakkak ki ben rabbime ulaşacağım o beni hidayete erdirecek dedi. Artık ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i hidayete erdiriyor. 100. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li mines salihin Rabbim hebli bana bağışla mines salihin salihlerden evlatlar bağışla evlatlar kelimesi yok salihlerden bağışla yani bana salihlerden evlatlar bağışla diyor Allah Teala ya Hazreti İbrahim. Allah Teala buyuruyor 101. ayet-i kerimede fe beşşernahu bi gulamin halim fe böylece beşşernahu onu müjdeledik biz bi ile gulamin oğlan çocuk oğul çocuk halimin halim uysal yumuşak huylu böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İbrahim'i Allah Teala halim bir oğulla müjdeliyor. Ve 102. ayet-i kerime felemma belega me'ahus saye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbe huke fanzur maza tera kale ya evetif al ma tu meru se teciduni inşallahü mines sabirin ve böylece lemma olduğu zaman olunca belaga erişti meahü onunla beraber essaya çalışmaya çalışma gale dedi ya ey müneyye oğulcuğum inni muhakkak ki ben era gördüm fi el menami uykuda enni muhakkak ki ben ezbehuke seni boğazlıyorum fenzür haydi bak maza ne tera görüyorsun kale dedi ya ebetif al ey ya ebeti ey babacığım ifal yap ma şey tu'meru sen emrolundun se tecuduni beni bulacaksın İnşallahü, inşallah Allah'ın dilemesiyle mines sabirin sabredenlerden. Böylece onunla beraber, oğluyla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcuğum gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak
bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? Ve haydi bak, yani düşün bir. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Hazreti İsmail, babasının sözü üzerine diyor ki, babacığım neyle emrolunduysan o emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah Teala en güzel standartlarda bir araya getirdi. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsirini tamamlamayı mümkün kılarak mükafatlandırdı.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış, mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delildiği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz,
1: baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor iblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, hüddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerinin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalandırılacağı

Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa

ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünde. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün
biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak
sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun.
O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat Allah mesale ala Muhammed teyze billahi neşhedü. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim, gâyril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimize başlamak isteriz. İşte bir daha bir aradayız. Bir kere daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere. Ve bu akşamki konumuz nefs. Nefs, hiç nefsinizi gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sakın bana görmedik demeyin. Hepiniz yüzlerce defa, binlerce defa nefsinizi gördünüz. Öyleyse fizik vücudumuzun içinde bu fizik vücudumuzun aynı olan bir başka vücut daha var. Adı nefs. Bu fizik vücudumuz değişemez. Şu anda ne görüyorsanız bu fizik vücut. Bundan yarım saat sonra da, bir saat sonra da, iki saat sonra da, yarın da aşağı yukarı bu vaziyetidir. Değişmez. Hemen 20-30 yaş ihtiyarlayamaz. Hemen 20-30 yaş gençleşemez. Bu standartlarda kalmak mecburiyetindedir, mahkumiyetindedir. Ama nefsiniz öyle değil sevgili kardeşlerim. O her an değişik hüviyette olabilir. Kendinizi 8-10 yaşlarında ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuzdan çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Hasta görebilirsiniz. Her türlü hüviyete nefsiniz rahatça girer. Nefsiniz, rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Şu anda ben fizik vücudumun içinden şu gözlerimle size bakıyorum. Fizik vücudumla, fizik vücudumun gözleriyle bakıyorum. Ama rüyada olduğum zaman da nefsimin gözleriyle bakıyorum her tarafa. Nefsinizin gözleri, şu başınızdaki gözler kapalı da olsa, açık da olsa görür. O zaman anlarsınız ki başka bir vücudunuzda görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin elektron devir sayısıyla fizik vücudunuzun arasında farklılık var. Yarı yarıya bir farklılık. Ve fizik vücudunuzun elektron devir sayısı gerçek uykuya daldığınız an derhal düşer. Nefsinizin elektron devir sayısı derhal yükselir. Ve ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz vücudunuzu terk eder. Siz uykuya dalmış olduğunuz için bu terki hatırlamazsınız bile. Ama bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman fizik vücudunuzun idrak sahasından ayrılacaksınız. Nefsinizin idrak sahasına ulaşacaksınız. Bakacaksınız ki aşağıda
seccadenin üzerinde oturan sizsiniz. Ama uykudasınız. O zaman ölümü yaşamış olacaksınız. Çünkü öldüğünüz zaman da aynı şeyi göreceksiniz. Belki fizik vücudunuz bir yatakta ölmüş durumda. Ama siz yaşamakta devam ediyorsunuz. Aklınız gene size kumanda ediyor. İşte uykuya daldığınız zaman fizik vücudunuz uyur. Ve otomatik sistemler fizik vücudunuzu kontrol altına alır. Midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, beyninizin, akciğerinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışmasını kontrol eden vücudunuzdaki kontrol noktaları harekete geçer. Artık aklınızın kontrolünden fizik vücudunuz çıkmıştır. Fizik vücudunuz uyku haline girmiştir. Sonra mı aklınız nefsinize kumanda eder? O zaman hudutsuz bir imkana kavuşacaksınız. Sonsuz hızla dilediğiniz her yere gidebilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o nefsinizdir. Bu akşam konusunu ettiğimiz nefsiniz. Unutmayın, nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu bir varlıktır. Doğduğunuz andan itibaren nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. 19 afet, nefsinizin kalbini tamamen karanlıklar olarak doldurur. Ve küfür kelimesi, nefsin kalbinde o karanlıkları, afetleri kendisine çeken ve orada kalmalarına sebebiyet veren bir özellikle oradadır. Demek ki nefsin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet, ve diğer afetler. 19 grup afet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzdaysa 19 grup haslet var. Nefsinizde hangi afet varsa onun tam zıttı olan haslet ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre, son safhasına göre yaratılmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Hiçbir kuvvet ruha Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletemez. Bu sebeple ruhunuz siz hangi yanlış fiili işlerseniz işleyin, vücudunuzdan derhal dışarı çıkmıştır. Asla iştirak etmez. Tabii ruhunuz Allah'a gitmediyse bu söylediklerim geçerli. Ruhunuz vücuttan her zaman çıkmak yetkisinin sahibidir. Her zaman tekrar fizik vücuda girme yetkisinin sahibidir. Kontrol kendisindedir. Ama sizi terk edip de bu yetkiyi kullanarak Allah'a gidemez. Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim üzerinde ruhlar saf halinde uçarlar. Bir taraflarında sağ kanat velisi, bir taraflarında sol kanat velisi, en solda ise hanım sultan vardır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun tek başına sizden ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsiniz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başlangıçta bütün afetleri sinesinde toplayan
zavallı bir mahluktur. Şeytan afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefs ona bu imkanı verdikçe, yani onu dinledikçe. Bir başka ifadeyle şeytanın nefsin afetleri üzerinde, nefsin üzerinde hiçbir sultası yoktur. Ama kandırmayı çok iyi bilir. Nefsi birçok açılardan ikna eder ve ona devamlı zaten onun da istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Veya gene onun istediği, Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışır. Daha başka bir ifadeyle şeytan nefste zaten mevcut olan afetleri, bütün afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkar, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Zaten tabiatlarında bu vardır. Yaratılışları bu standart içindedir. Şeytansa onları daha da azdırarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye, emrettiği hususları da yaptırmamaya çalışır. Zaten nefsin afetleri de buna göre dizayn edildiği için pek çok açıdan istediklerini nefse rahat rahat yaptırabilir. Bu sebeple insanların çoğu cehenneme gidecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tesiriyle başlangıçta hep günahlar işlersiniz. İşlediğiniz bütün günahlar şeytanın nefsinize tesiriyle, azdırmasıyla veya nefsinizin direkt olarak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamayı istemesiyle veya yasak ettiği bir fiili işlemek istikametindeki talebiyle olgunlaşır ve devamlı derecat kaybedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir dizaynla yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Nefslerin çoğu ne yazık ki böyle bir maksat için yaratıldıklarını anlamadan ömürlerini tüketirler. Hep yasak edilen fiilleri işlerler, emirleri gerçekleştirmezler. Bilmezler ki Allah Teala yasak ettiği fiilleri kişinin mutluluğu için yasak ediyor. Emrettiği şeyleri de gene aynı maksatla, gene kişinin mutluluğu için emrediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz bütün günahları işleyen ve işleten afetlerle doludur başlangıçta. Peki Allah Teala ne demek istiyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani her nefse göre değişen bir zaman parçasında aslında o nefs değişebilir. Ruhun hasletlerine paralel bir şekil, hüviyet kazanabilir. Yani nefsinizin afetlerinin hepsi yok olabilecek olan bir özellik taşırlar. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan, ruhun hasletleriyle aynı özellikleri taşıyan fazilet, fazıllar, yani faziletler girip yerleşsin diye. İşte belli bir takvim içinde, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde insanların nefslerindeki afetler azalarak neticede sıfırlanır. Daimi zikirle sıfırlanır. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsi hasletlerle eşit standartlarda yaratılmış olan faziletlerle dolar. O zaman o kişi ahsen hüviyete girer. Allah'ın bütün emirlerini nefsi de ruhu da yerine getirir. Allah'ın yasaklarını nefsi de ruhu da asla işlemez. İşte o noktada nefsiniz ahsen hüviyete gelmiştir. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacaktır.
Yani nefsinizin kalbindeki afetler yaradan daha fazla temizlendiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Nefsinizdeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerlerini tamamen %100 faziletlerle rahmetler almışsa, o zaman ahsen hüviyete girdi demektir nefsiniz. Ve bütün nefslerin hedefi budur. Eğer olmazsa, nefsiniz böyle bir istikamette kendine düşeni yapmazsa, o zaman esfeli safiline kadar cehennemin çeşitli katlarında bulunmak böyle durumda olanların harcıdır. Allah Teala onlar için onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Öyleyse bir insan eğer cehenneme gidiyorsa nefsinin afetleri sebebiyle gidiyor. Şeytanın nefsini azdırması sebebiyle gidiyor. Öyleyse bir takım insanlar derler ki nefsle ruh aynı şeydir. İnsanın iki tane vücudu vardır. Birisi ruhtur, birisi de fizik vücuttur. Eğer ruh kötüyse o nefstir. Eğer iyiyse o da ruhtur. İşte bu kadar derler. Allah-u Teala ise hiç öyle söylemez. Bakın ne kadar farklılık var aralarında. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Hiçbir zaman dejenere olması mümkün değildir. Hiçbir zaman hasletlerin afetlere dönüşmesi mümkün değildir. Ruh, Allah-u Teala'dan gelen bir mukaddes mahluktur. Allah-u Teala'nın kutsal bir emanetidir. Ruh Allah'tan gelir, Allah'ın zatından gelir size emanet olarak ve tekrar Allah'ın zatına döner. Ve şu dünya hayatında dönmesi asıldır. Öyleyse ruh Allah'tan gelen ve Allah'a dönecek olan varlıktır. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın bir yaratığıdır ve doğduğunuz zaman sizinle beraber kılınır Allah-u Teala tarafından. Ölünceye kadar beraberdir. Ölünce sizi terk eder. Öldüğünüz zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Kıyamet günü sura üçüncü üfürülmesiyle tekrar canlandığınız zaman, ikinci defa hayata getirildiğiniz zaman kıyamet günü nefs tekrar içinize girer. Cennet veya cehennem hayatını sizinle beraber yaşar ve sizinle beraber nefsiniz de hesaba çekilir. Orada indi ilahideki hayat filminizi seyrettiğiniz yerde nefsiniz fizik vücudunuzun içindedir. Çünkü işlediğinden bütün hataların müsebbibi nefsinizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz Allah'tan gelmedi, Allah'a dönmeyecek de. Nefsiniz bir yaratıktır. Allah-u Teala onu sevva ettiğini söylüyor. Fizik vücudunuzu halk ettiğini söylüyor. Ve nefsinizi sevva ettiğini söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. Şems 7. Allah-u Teala diyor ki اَمَا حَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilmişiz. Fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz mi? Sevva edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse ilk farklılık. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bizde sevva edilmiştir ve ölünceye kadar bizimle beraber olacaktır.
Her gece uykuya dalmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. Bir, bayılmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. İki, ölmemiz halinde vücudumuzdan ayrılır. Üç, bunun dışında fizik vücudun içinde bir esirdir nefsimiz. Söylediğimiz gibi cehennem hayatı da olsa bizim için, cennet hayatı da olsa nefsimiz mutlaka bizim içimizde bizimle birlikte aynı acıları çekecektir veya aynı sevinçleri paylaşacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin farklılıklar var. Ruhun statüsü hep hasletlerle donatılmış olmaktır. Tekamülün son noktasına göre dizayn edilmiştir. Ve nefsimiz hasletlerle değil, afetlerle donatılmıştır. Ruhumuz ne teskiye olur, ne tasfiye olur. Tasfiyenin son standartlarında yaratılmıştır. Kemalatın sonuncu dizaynı içerisinde yaratılmıştır. En üstün dizaynı içinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz afetlerle %100 doludur. Ruhunuz hasletlerle %100 doludur. Ne kadar büyük bir farklılık. Birisi şeytanın bütün emirlerine itaat ediyor, şeytanın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öteki Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu ruh. Diğeri şeytanın emrinde. Onun için Allah-u Teala nefs şeytanın emrinde olduğu için Allah-u Teala bir açıklama getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Niçin bizden ahd almış Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye. Ve devam ediyor. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız için ben sizden ahd almadım mı diyor ezelde Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulu olarak hayata başlarlar. Yani şeytanın emrinde olan insanlar olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlar üzerinde bir sultası yok. Yani emrettiği zaman nefs onu yapmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse nefslerimiz başlangıçta şeytanın emirlerine neden itaat ediyor, Allah'ın emirlerine itaat etmiyor? Çünkü yapısı ona göre. Öfke, kin, nefret, gayz, intikam, düşmanlık, hepsi nefsin afetleri. Buna göre dizayn edilmiş. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye göre dizayn edilmiş nefsimizin afetleri. Şeytan da nefsimize tesir etmeye çalıştığı zaman zaten afetlerin tabiaten yapmak istediği şeyleri ona emreder, yaptırmak ister. Nefse zaten yapmak istiyor onları. Öbür taraftan nefsin yapmak istemediği Allah'ın emirlerini de özellikle yapmaması için şeytan da nefsi tazyik eder, ona tesir etmeye çalışır. Ama nefsin yapısı zaten bu. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yöneliktir. Öyle yaratılmıştır.
nefsin afetleri Allah'ın yasaklarını işlemeye yöneliktir. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onu yapmak ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tamamen ters bir yapıyla yaratılmış. Yaratılışı bu. Şeytan da aynı istikamette, nefsin yaratılışının istikametinde nefse yol gösterdiği için, nefs de zaten aynı şeyleri yapmak üzere yapılandığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye dönük olarak yaratıldığı için, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya, yerine getirmemeye yönelik yaratıldığı için, Allah'ın emirlerini yerine getirmek zaten istemiyor. Şeytan da bastırıyor yerine getirmemesi için. O da zaten yapısının da gereği olarak, şeytanın da esrarıyla hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiği şeyleri yapmıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. İşte öyleyse şimdi kıyamet günü şeytana bakalım ne diyor etrafındaki bütün insanlara. Ey insanlar diyor ve ey cinler diyor. Ben diyor size bu günahları, buraya gelmenizi icap ettiren bu günahları zorla mı işlettim? Size teklif ettim. Siz de nefsinizin afetleri zaten buna müheyya olduğu için benim talebimi kabul ettiniz, yerine getirdiniz. Size zorla mı yaptırdım ben bunları? Öyleyse diyor bana kızmayın, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor, nefsinizin afetlerini kınayın. Aslında İblis'in söylediği de bir bakıma yanlış değil. Neden yanlış değil? Çünkü nefsin afetleri zaten ona göre dizayn edilmiş. Şeytan da birazcık onlara yol gösterince zaten yapılarının gereği olarak Allah'ın emirlerine itaat etmeyecekler. Yasak ettiği fiilleri işleyecekler. Şeytanın tesiriyle biraz daha geniş kapsamlı olarak yapıyorlar suçlarını. Öyleyse şeytan hiç kimseye dediklerini zorla kabul ettiremez. Ama bütün dedikleri de genel anlamda çoğu zaman insanlar tarafından işlenir. Çünkü arkasında nefsin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emrettiği şeyleri de işlemek istemez. O zaman şeytanın talebiyle nefsin talebi aynı ve şeytan devamlı insanı kandırır. Yani devreye akıl girse, devreye ruh girse, nefsi ikna etmeye çalışsa, nefs yapısı ona müsait olduğu için, iblis de devamlı ısrar ettiği için yasak ettiği fiilleri Allah'ın işlemeye çalışır. Böyle bir varlık. Şimdi nefsimiz afetlerle dolu. Peki nefsimizin ulaşması lazım gelen bir yer var mı? Elbette var. Allah Teala ahseni takvim içinde yarattım diyor. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir zaman parçasıyla o ahsene ulaşabilir özelliğiyle yaratılmış. Ahsene ulaşmak demek nefsin Allah'a teslim olması demek. Nasıl? Bütün afetlerden kurtularak afetlerin yerini nefs tezkiye ve tasfiyesiyle ruhun hasletlerine paralel olan faziletlere terk ederek. Bu nasıl bir işlemdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğinizi düşünüyorum. Dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Nefsiniz mutlaka size yenilecektir. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Nasıl? Size 10 tane Allah Teala ihsanda bulunacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Konuyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah Teala görmüştür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini, ona rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki
hicabı mestureyi alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alır. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak Allah nur yolunu açar. Kişi bunların hiçbirisini hissetmez normal standartlarla. Sonra mı ne yapar Allah Teala? Sonra o kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe hiç giremezler mühür sebebiyle. Rahmet de giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızma onuncu basamakta sızma başlar. 11. basamakta sızma %2'yi bulur ve kişi huşuya ulaşır. Ondan sonra da Allah-u Teala 13. basamakta o kişiye mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesi nasıl başlar? Sualinin cevabı bu. Allah'tan aldığı bu 10 tane ihsanla her biri ayrı bir ihsandır. 3. basamakta başlar, 13. basamakta tamamlanır. 10 ihsanla kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi oldu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, anlatacağımız şekilde tezkiye olmaya başlar. Konumuz nefs. Nasıl tezkiye olur nefs? Kişi bu kademede zikir yapar. Allah'tan sadece rahmetle fazl gelmez, rahmetle salavat da gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. O kişinin göğsüne şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin alt kapısına kadar indirir. Kalbin alt kapısı şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girdiği kapıdır. Ve aşağı kadar inilen üzerinde dört tane enerjinin baskısı bulunan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Yani zikre başladığınız andan itibaren nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları artık giremez. Ve kalbin içinde şeytanın karanlıklarını nefsinizin kalbinin içinde tutacak olan küfür kelimesi mevcut değildir. Yerine fazılları kendisine çekecek olan iman kelimesi gelmiştir. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ve zikirle nefsin kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla tamamen dolar. Ve bütün karanlıklar, bütün afetler kapı dışarı edilir. Zikir boyunca nefsinde afet olmayan bir insansınız. Zikriniz boyunca zikir dereceniz ne olursa olsun, diyelim ki nefsinizin kalbinde sadece %7 nur birikimi var ama zikre başladığınız zaman %100 oluyor. Zikir devam ettiği sürece siz daimi zikirde olan birisinin düşünce yapısına ve kalp yapısına sahipsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın

işlerken nefsinizin kalbinde faziletler birikmeye başlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Hani Allah Teala ne diyordu? Biz nefsi bir asini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline gönderdik. Kimleri gönderiyor? Bu işlemlerden geçmeyen insanları. Ama siz bu işlemlerden geçiyorsunuz. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor ve nefsinizin kalbine adım adım yerleşiyor. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsi emmare teşekkür eder. Peki nefsinizin kalbindeki bu nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz ne olur? Tabi olduğunuz an mürşidinize 10 tane insanla gelerek tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan otomatik olarak ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bu yola çıkışın 7 tane gök katını aşması asıldır. Birinci gök katına ruhunuz ilk %7 nur birikimini nefsinizin kalbinde oluşturabildiğiniz takdirde ulaşır. Unutmayın, nefsiniz vücudunuzun içinde bir rehinidir. Hiçbir zaman dışarıya çıkamaz, kendi arzu ediyor diye dışarıya çıkamaz. Ya uyumanız lazım, ya bayılmanız lazım, ya da ölmeniz lazım çıkması için. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kendi arzusuyla vücudu terk edemeyecek olan bir rehine var vücudunuzda, nefsiniz. Allah Teala söylemiştik demin Müddessir suresinin 38 39 40. ayetlerinde söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Bütün nefslerin kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır doğuşunuzdan itibaren. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, durum ondan sonra değişecektir. Şimdi nefs tezkiyesine başladınız. İlk %7 nur birikimi gerçekleşti. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Saflar halinde yukarıya yükselme başladı ruhlar arasında. Nefsinizin ilk %7 nur birikiminde bir rehine olan nefsiniz, birinci gök katının kapısını remote kontrol ile açmak imkanının sahibi olur. Bu hak rehineye verilmiştir. Ve kapı açılır. Allah Teala ne diyordu? Araf 40'ta Allah'ın ayetlerine ve resullerine dil uzatanların, onlarla alay edenler için gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz diyor. Neden? Zaten onu yalanlıyorlar. Dünya hayatını yaşarken İnsanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Ruh ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır diyorlar. Ama eğer o kişi nefs tezkiyesine başlamışsa o zaman rehine gök kapılarını açmak imkanının sahibidir. Gök kapıları kime açılır? Allah'a ulaşmayı dileyene açılır. Hangi vasıtayla? Rehine olan nefs vasıtasıyla. Nefs ilk gezdiği %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber ulaşır. Orada ruh tarafından bu yetkinin kazanılıp kazanılmadığı devamlı kontrol edilir otomatik aletlerle. Oradaki elektronik sistemler nefsin kalbindeki nur birikimini kesin ölçülerle ölçmek imkanının sahipleridir. Ve ikinci kata %14 fazilet, %2'de rahmet birikimiyle ruh ulaşır. İkinci katın kapısını gene rehine olan nefs açar. Nefsi levamede, yani nefsinizi kıradığınız kademede. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkimidesiniz. Nefsi emmare için Yunus suresinin Yusuf suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرْرُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٍ بِالسُّوءٍ

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ilk etapta %7 nur birikimiyle ruhu birinci gökkatına ulaştırıyor. İkinci etapta rahim esması tecelli bir defa daha tesirini gösteriyor. İkinci bir %7 fazilet birikimi ruh ikinci gök katında yani Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesine göre nefsini levmeden bir kişi bu. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs söz konusu. Hata yapmak istemiyor kişi ama nefsi hatalara uygun şekilde yaratılmış ve onun ikazlarını dinlemiyor, şeytanın emirlerine uyuyor. Zaten nefs bunu istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh rehine tarafından açılan üçüncü gök katının kapısından da geçiyor. Üçüncü gök katı açılıyor ve üçüncü kata ulaşıyor. Ruh. Nefsi mülhime. Allah'tan ilham alıyor. Kıyamet suresi. Şems suresi 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık Allah'tan da ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Sonra dördüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Radiyeten mardiye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Rad 28. Ellezine amenu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillahi. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar ki amenü olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah-u Teala. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Nefsinizin kalbi doyuma ulaşıyor. Sonra bir merhale daha, bir %7 nur birikimi daha Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta radiye diyor Allah-u Teala. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz altıncı katta nefsiniz Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir noktada mardiye kademesi. Ve yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Yedinci gök katının yedi alemine geçiyor. Sitretin müntihaya ulaşıyor. Oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatına ulaşan bir ruh söz konusu. Allah'ın zatına geri dönen ruh. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Zaten demin söyledik Allah'a ulaşma faslını. Ruh Allah'a ulaşıyor. Burası tezkiye noktası. Nefsi tezkiye.
14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz ne oldu? Tezkiye oldu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Bu süreç içinde şeytanın hakimiyeti, yani tesir etme imkanı demek daha doğru, %100'den %49'a düştü. %2 nur kişi huşuda ulaştı. Huşuda kazanmıştı. Rahmet nuru %2. Ondan sonra 7 defa %7 fazıllar, fazilet birikti kişinin nefsinin kalbinde. 7 kere 7 %49 artı %2 rahmet %51. Nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytan yalnız karanlıklara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için tesir etme imkanı da %100'den %49'a düştü. Hakimiyet artık şeytanda değil, tesir etme imkanı artık Allah'ın nurlarında. Peki bu arada fizik vücut ne oldu? Fizik vücut eskiden Allah'ın yasak ettiği hep bütün fiilleri işlerken, emrettiklerini gerçekleştirmezken, şimdi emirlerin %50'den fazlasını yerine getiriyor. Yasakların da %50'den fazlasını işlemiyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu ve Allah'a kul oldu. %50'yi geçtiği için artık şeytanın kulu değil, Allah'ın kulu sayılıyor. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, Allah'a kul olma keyfiyeti iki safhalı. %51 nurda kişi şeytana kul olmaktan olma safhasında hakimiyet şeytandayken şeytana kul sayılıyordu. Şimdi hakimiyet Allah'a geçti. Allah'a kul olmanın başlangıç kademesinde. Nefs tezkiyesi yolun yarısı. Ondan sonra kişi daha çok zikretmeye başlıyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruh sığınıyor. Ve böyle bir sığınmada fena fillah makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %65'e kadar bu makamda oluşuyor. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan ediyor ve %61 nurdan %71 nura kadar beka makamında, beka billah makamında nefsiniz tasfiyesine devam ediyor. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor, zühd makamının sahibi oluyorsunuz. %71'den %81'e kadar nur burada birikiyor nefsinizin kalbinde. Ve %81 nurdan itibaren fizik vücudun teslimi noktasına ulaşıyorsunuz. Ve fizik vücudun teslimi makamında da, yani muhsinler makamında da, zühd makamından sonraki makamın adı, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor ve nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar var. %81'den 91'e kadar nur bu noktada oluşuyor nefsinizin kalbinde. Peki sonra ne oluyor? Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'a verdiği ahdi, Allah'a kul olma olayını %100 başarıyor. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama fizik vücudunuz artık onunla ilgili değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbi %91 nurla dolu. Ve fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra bir de bakıyorsunuz daimi zikrin sahibi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren artık nefsinizin kararması mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor. Daimi zikre ulaştığınız an nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu bir noktada daimi zikre ulaşıyor. Yani o noktadan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı nefsinizin kalbinde artık kesintisiz olacak daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki zulmani kapının açılması mümkün değil. Karanlıklar kalbinize artık dolamaz ve böylece
nefsinizin Allah'a teslim olmasının birinci aşamasına geldiniz. Ulul Elbab makamındasınız. Burası hikmet makamı. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Hiç afet kalmamış nefsinizin kalbinde. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp gözü açılır. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp kulağı açılır. Böylece kalbinizle Allah'ın söylediklerini nefsinizin kalbinde duyabilirsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın gösterdiklerini görebilirsiniz. İşte burası hikmet makamıdır. Artık ilmel yakini bitirdiniz. Aynel yakinin sahibi oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz, hayır sahibi oldunuz, tezekkür sahibi oldunuz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaşmış ve bir mertebe, sadece zemin katı görebilirsiniz, bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Ne zaman ki Allah Teala size birinci gök katını gösterir, o zaman Ulul Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına geldiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah ne hangi işlemler yapıldığını birer birer size detaylarıyla gösterir. En son yedinci gök katının yedinci alemi olan indi ilahinin son noktasını Sitretül Münteha'yı görürsünüz. Gördüğünüz zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu çerçeve içerisinde nefsinizin kalbindeki temizliğe paralel olarak her kademede bir üst cennete ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 10 tane insanla ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolarsa, ruhunuz Allah'a ulaşırsa, üçüncü kat cennetin sahibisiniz, dünya mutluluğunuz %51. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, 25. basamakta, dördüncü kat cennetin sahibisiniz, mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz, nefsinizin kalbindeki afetlere paralel olarak %91. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Sonra bir mertebe Ulul Elbab makamında, yedi mertebe İhlas makamında, aklanan nefsiniz, yani müzeyyen olan nefsiniz, son mertebeye ulaştığınız zaman, Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a çağırır. Ve bundan sonra Salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamında da nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Ve irşada ulaşırsınız. İrşada ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geldiniz demektir. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi ona teklif ettiğiniz an derhal kabul görür talebiniz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir alan ve sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir pir-i fani olursunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir mürşit. Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle burada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz noktada, hakkül yakin takvasının sahibi olduğunuz noktada Allah sizi irşat makamına tayin eder. Ve burası yolculuğunuzun sonudur. Sevgili kardeşlerim,
görüyorsunuz ki nefsinizdeki aklanmalara paralel bir seyirle bütün mutlulukları yaşamak için bütün imkanların sahibisiniz. Allah Teala hepinizin kalplerinizi müzeyyen kılsın. Allah Teala hepinizi irşat makamına ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın sizleri. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri kaza ve kader konusunda bir sohbet yapmak üzere beraber kıldı. İşte gene bir zemin bizleri birleştirdi. Allah'tan bahsetmek söz konusu. Allah, sizler ve biz bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman sizlerle konuşsam bir mutluluk kaplıyor içimi. Sizlerle beraber olmanın, beni anlayabilecek olanlarla beraber olmanın, daha güzeli ulaşmak isteyenlerle beraber olmanın, Allah'ın dostlarıyla beraber olmanın bir güzelliği, bir huzuru iç dünyamı bütünüyle dolduruyor. Onun için hepinize teşekkür ediyorum Allah-u Teala'nın huzurundaki bu büyük zevki yaşamamda. Sizler bana yardım ediyorsunuz. Sebep oluyorsunuz. Zemin hazırlıyorsunuz. Ve bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz kader ve kaza. Kaza nedir? Kendi irademizle oluşturduğumuz, gerçekleştirdiğimiz, yerine getirdiğimiz her şey kaza adını alır. Namaz kılmayı isteriz ve namazı kılarız. Namazı kıldığımız zaman onu kaza etmişizdir, gerçekleştirmişsinizdir. Her ne kadar dini terminolojide kaza zamanında kılınamayan namazların yerine getirilmesi ise de aslında lügat manası ondan çok daha geniş tabii. Peki kader nedir? Bizim irademizin dışında bize tesir eden bir olay vücuda geldiği zaman bu da kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kaderde de, kazada da olay var, fiil var. Kazada bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz bir fiil var. Gerçekleştirdiğimiz, yaptığımız her şey bizim tarafımızdan kaza edilmiştir. Bizim tarafımızdan kuvveden fiile sokulmuş, gerçekleştirilmiştir. Her kıldığımız namaz aslında bir kazadır. Her zikrimiz bir kazadır. Her yaptığımız fiil şu anda kaza ve kaderi size anlatmamız bizim tarafımızdan vücuda getirilen bir fiildir. Öyleyse biz bu konuyu şu anda kaza ediyoruz, gerçekleştiriyoruz, yerine getiriyoruz, uyguluyoruz. Kuvveden fiile çıkartıyoruz. Kader nedir? Bizim irademizin dışında başka bir iradenin bize tesir edecek bir olayı vücuda getirmesi bizim için kaderdir. Öyleyse üç çeşit irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah, külli irade adı da veriliyor. Üçüncüsü, cüz'i irade. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize bir irade vermiş. Şimdi bu iradeye baktığınız zaman, bu iradenin cüz'i irade olduğunu görüyorsunuz. Herkese Allah-u Teala cüz'i iradeyi vermiş. Herkesin cüz'i iradesi var. Öyleyse başka bir cüz'i irade, bir başkası size bir herhangi bir şekilde bir tesir icra etti. Bu sizi üzdü veya sevindirdi. Her ikisi de sizin için bir kaderdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birisi bir şeyi kafasında planladı, birisini öldürmeyi tasarladı ve gecenin saat 3'ünde yolunu kesti kişinin, onu öldürdü. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka irade ölüme sebebiyet vermiştir. Ölen kişi için ölüm her zaman kaderdir. Peki bunu tasarlayıp da vücuda getiren kişi için olay nedir? Onu o kişi için olay bir kazadır. Kaza deyince otomobil kazası değil. Arapçadaki mefhumların kullanılış alanlarıyla Türkçedekiler birbirinden farklılık gösteriyor. İki araba birbirine çarpıştığı zaman biz buna araba kazası deriz. Kaza ile oldu derler. Yani aslında biz irademizle bir şey yapmak istemedik de bu olay şartların vücuda getirdiği bir kazaydı deriz. Bizim söylediğimiz kaza o kaza değil. Otomobil kazası, tren kazası, uçak kazası değil. Bir insanın istemeyerek yaptığı bir şey değil. Kur'an'daki kaza müessesesi bu tarzda bir hüküm taşımaz. Kur'an'daki kaza müessesesi bilerek, isteyerek tamiden yapılan bütün olayları kapsar. Tasarlayarak yapılan, isteyerek yapılan iradeyi fizik standartları da kullanarak yapılan her olay kazayı oluşturur. Öyleyse hangi olay kazadır, hangi olay kaderdir? Kime göre kaderdir, kime göre kazadır? Aslında sebepler basit. Tanım da basit. Ne zaman bizim irademizin dışında bir irade, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirirse, ister cüz'i irade olsun, ister külli irade olsun, ister ilahi irade olsun, bizim üzerimizde vücuda getirilen her olay bizim için kaderdir. Bizim irademizin rolü olmadığı sürece. Öyleyse bir insan için kader veya kazanın birbirine karıştırıldığı olaylar olabilir mi? Elbette olabilir. Bir insan düşünün, elindeki tabancayı temizliyor. Mermide de, namlada da bir tane kurşun var. Temizlerken silah elinden düşüyor. Hiçbir kastı yok kimseye. Tetik öyle bir yere takılıyor ki ateş alıyor. O sırada orada bulunan birisine kurşun isabet ediyor ve kişiyi öldürüyor. Ölen kişi için bu nedir? Bu bir kaderdir. Peki öldüren değil, öldürmeye sebebiyet veren kişi için nedir? Bilerek, isteyerek mi öldürmüştür kişiyi? Bir, bu olayı vücuda getirmek istediği için mi o kişi ölmüştür? Hayır. Öyleyse bu standartlarda gördüğümüz o ki bu bir kaderdir. Öldüren içinde. Öldürmeye sebep olan demek daha doğru. İşte bu olayın bir kader mi, bir kaza mı olduğunu en kesin şekilde anlayabilmemiz o kişinin kıyamet günü hayat filmine baktığımız zaman gerçekleşir. Ne demek istiyoruz? Hayat filmimizde kıyamet günü hepimizin kendi hayat filmimize bakacağını biliyorsunuz. Hayat filmimizde düşüncelerimiz de var, düşüncelerimizin de filmi var, davranışımızın da filmi var. İki film birden gösteriliyor. O filme baktığımız zaman kesin bir hükmün sahibi olabiliriz. Biz o sırada sadece tabancayı temizlemeyi düşünüyorsak, onu temizlerken kafamızdan bir başkasını öldürmek diye bir niyet geçmiyorsa ve elimizden düşen tabanca birinin ölümüne sebebiyet verdiyse, bu da hayat filmimizin düşünce platformunda net olarak görünüyorsa, bu olay bizim için de bir kaza, bizim için de bir kaderdir. Öldürmeye sebebiyet veren kişi öldürmeyi tasarlamamıştır. Böyle bir niyeti yoktur. Tabanca düşmüş ve kaderin tam oluşmasıyla bir kişinin hayatına son verecek olan bir facia vücuda gelmiştir. O kişi ölmüştür. Ama öldürmeye sebep olan kişi de suçlu değildir. Onun suçu sadece bu konudaki tedbirsizliği, dikkatsizliğidir. Tasarlamadığı cihetle onun için bu olay asla bir kaza değildir. Sadece onun için de bir kaderdir. Öyleyse demek ki muhtevada eğer tasarım varsa, istek varsa, irade varsa, iradeyi kullanarak bir şeyi vücuda getirmişsek, o olay bizim için kazadır. Namaz kılmak istiyoruz, namaz kılıyoruz. Bu bizim için bir kazadır. Zikir yapıyoruz, kazadır. Birisine bir iyilik yapıyoruz, bizim için kazadır. Peki o iyilik yaptığımız kişi bizden ona iyilik yapmamızı istemediyse, böyle bir talebi yoksa, biz ona bu olayı vücuda getirmişsek, onu mutlu edecek bir şeyi vermişsek ona, onun için o olay bir kaderdir. Onun iradesinin dışında bir başkası getiriyor, ona bir hediye veriyor. Onun iradesinin bunda bir dahli yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza ve kader kesin iki ayrı faktörü ifade eder. Hayatımızda yaptığımız her olayla ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kazandığımız derecelere hayır diyor Allah-u Teala, kaybettiğimiz derecelere şer diyor. Kazandığımız derecelere hasenat diyor, kaybettiğimiz derecelere seyyiat diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda biz kendi irademizle vücuda getiriyoruz. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a dua etmek, bunların hepsi kaza ettiğimiz şeyler. Bizim irademizden çıkıyor. İşte kaza müessesesi hem bize derecat kazandıran güzel işlemleri muhtevasına alır, derecat kazandırıcı eylemler, işlevler yaparız ve bundan bunu kaza etmekle, bunları kaza etmekle devamlı derecat kazanırız. Her kazada derecat kazanırız. Veya kötü şeyler yaparız, başkalarına zarar veririz. Allah'ın bir emrini yerine getirmeyebiliriz. Bilerek, isteyerek. Ve bunlarda da derecat kaybederiz. Peki bir şeyi yapmak kaza etmek. Peki yapmamak, yapmamak da kaza etmek. Bir namazı kılmadığınız zaman onu kılmamakla derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse burada da yapmadığınız bir şey sebebiyle kendi iradenizle kendinizi derecat kaybetmeye mahkum ediyorsunuz. İradenizi kullandınız, bir sonuca ulaştınız. Kendi iradenizle ulaştığınız bu sonuç kazayı oluşturur. Derecat kaybettiniz. Birine bir kötülük yaptınız, gene bir kazadır. Derecat kaybettiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza müessesesi bize güzel işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kazandıran, kötü işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kaybettiren bir hüviyet taşır. Kişinin kendi vücuda getirdiği her işlev ona ya derecat kazandıran ya da kaybettiren bir sonuç oluşturur. Öyleyse bu bağlamda sonuçlara baktığımız zaman kaza müessesesinin bize derecat kazandırabildiğini ama aynı zamanda da kaybettirebildiğini görüyoruz. Kendi irademiz varsa bu irademizle yaptığımız pozitif davranışlar bize derecat kazandıracaktır. Allah'ın emirlerine itaat etmek, yasak ettiği şeyleri yapmamak. Gene bunların karşılığı olan Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği şeyleri yapmak, onlar da bize derecat kaybettirecektir. Öyleyse kaza adı verilen sistem bize derecat kaybettirebilir ama bize derecat kazandırabilir de. Kadere ulaştığımız zaman bunun ikisinin birden mümkün olmadığını görüyoruz. Sadece bir tanesi olabilir. Kader bize derecat kaybettiremez. Kader bize sadece derecat kazandırabilir. Öyleyse bir kişi bir başkasına bir kötülük etti, onu yaraladı. Bilerek isteyerek yaptığı bir suç bu kişinin. O kişi bundan derecat kaybetti. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre zalim hüviyetinde bu kişi. Zarar verdiği kişiye de Kur'an-ı Kerim mazlum diyor. Zalim zulmeden demek, mazlum da zulüm gören demek. Zalim derecat kaybeder. Hayat filmine derhal o fiilin karşılığı olan derecatı o kişinin hayat filmindeki mizan otomatik olarak kaydeder. Fiil oradadır. Kişinin düşüncesinde de o kötülüğü yapmayı tasarladığı ve onu gerçekleştirdiği kesin şekilde yer almıştır. Fiilinde de bunu gerçekleştirdiği görülmektedir. Öyleyse taammüt vardır. Tasarlanmış bir olay vardır. Bunun neticesinde vücuda gelmiş bir kötülük vardır. Zulüm vardır. Kişi derecat kaybeder. Bu kişi için bu bir kazadır. Ama karşıdaki için kaza değildir, kaderdir. Çünkü o kişi bir zarara uğramıştır, zulme uğramıştır. Ama bunda kendi dahli yoktur. O zararı o kişi kendisine vermemiştir. Bir başka irade o kişiye zarar vermiştir. İşte başka bir iradenin bu kişiye verdiği zarar, o kişi için, zarar gören kişi için kaderdir. Ne olur? Kul hakkı doğar. O zaman ne olur? Derhal zalimin yani zulmü yapanın, kötülüğü işleyenin amel defterine o kadar derece negatif olarak yazılır fiil vücut bulduğu anda, mizan tarafından demin dediğimiz gibi. Ama aynı anda mazlumun, yani zulme uğrayan kişinin de amel defterine pozitif rakamlar olarak aynı değer yazılır. Yani başka birinin zulmü sebebiyle başka birinin yaptığı bir zulüm işlemi, zulüm fiili sebebiyle zulüm gören kişi derecat kazanır. İşte bu bir hayırdır. Derecat kazandıran bütün işlevler hayırdır. Derecat kaybettiren bütün işlevler şerdir. Kişi ne olmuştur? Derecat kazanmıştır, hayra ulaşmıştır. Zulüm görmüştür. Kendisi için bir kaderdir. Ama bu kader ona derecat kazandırmıştır. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hiç kimseye kader derecat kaybettiremez. Yani hiç kimse başka birinin fiiliyle şerre ulaşmaz. Amel defterine negatif bir derecat, başka birisinin o kişiye yaptığı hangi fiil olursa olsun, bu sebeple ister ilahi irade olsun, ister külli irade olsun, ister başka birinin cüz'i iradesi olsun, hangi irade olursa olsun, bir başkasına ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şeyle o tesir ettiği kişi, üzerinde kader oluşan kişi derecat kaybedemez. Derecat kazanabilir, demin söylediğimiz olaydaki gibi, ama hiçbir zaman derecat kaybedemez. Nasıl derecat kazanmıştı? Bir irade, birisi bir başkasına kötülük etti. Kötülük ettiği zaman derecat kaybetti. Karşı tarafta aynı anda aynı miktardaki derecatı kazandı. Ne oldu? Zulüm yapan, yani kaza eden kişi, zulüm kaza eden kişi derecat kaybetti. Zulme uğrayan kişi, mazlum da derecat kazandı. Yani hayra ulaştı. Peki aksi ne olabilir? Birinin o kişiye iyilik etmesi, iyilik etti, ona bir hediye aldı, verdi. Hediyeyi alan kişi derecat kazanmaz da, kaybetmez de. Hediyeyi veren kişi mutlaka derecat kazanır. O kazası pozitif bir kazadır, derecat kazandıran bir kazadır. Başkasını mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Hediyeyi verir, derecatı kazanır. Ama o derecat kazandı diye diğer taraf, hediyeyi alan taraf derecat kaybetmez. Sadece kazandığı hediyenin, sahip olduğu şeyin güzelliğini yaşar. Ondan faydalanmanın huzurunu yaşar, mutluluğunu yaşar. Memnun olur kendisine verilen böyle bir şeyden. Ama derecat kazanmaz, ama derecat kaybetmez. Öyleyse dikkat edin. Kader bir insana sadece derecat kazandırabilir, asla derecat kaybettirmez. O zaman bir hususu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Amentü şerhinde birinci faktör Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü meleklerine inanmak. Dördüncüsü resullerine inanmak. Beşincisi ba'su ba'del mevte inanmak. Ölümden sonra tekrar hayata geleceğine inanmak. Altıncısına dikkatle bakın. Konumuz o. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Hayır sevgili kardeşlerim. Hayır Allah'tandır. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama şer Allah'tan olamaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine tamamen ters düşer. Hiç kimse başka bir irade sebebiyle, bu irade Allah'ın iradesi, ilahi irade de olsa netice değişmez, derecat kaybedemez, şerre ulaşmaz. şer oluşmaz. Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırsın, o kişiyi cezalandırsın, netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecat kaybetmez. Hiçbir şekilde bir kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Şerre ulaşması mümkün değildir. Bir insan için hayır vardır, şer vardır. Hayır derecat kazandıran işlevlerdir ona. Ona derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Sevap ona derecat kazandıran faktörlerdir. Günah derecat kaybettiren faktörlerdir. Hasenat ona derecat kazandıran faktördür. Seyyiat ona derecat kaybettiren faktördür. Hasenat kazandıran, seyyiat kaybettiren. Öyleyse şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, böyle bir dizaynda her şeyi yerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki hayır Allah'tandır. Mutlaka Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir kader unsuru sebebiyle biz derecat kazanabiliriz. Ama derecat kaybedemeyiz. Derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Allah Teala ne tür bir kader tatbik ederse etsin bize, kaderin hiçbir safhasında derecat kaybımız söz konusu olamaz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizdendir. Hayır da şer de Allah'tandır diyenler olursa onları bu kaseti dinletin, gösterin, dinlesinler ve incelesinler Kur'an-ı Kerim'i. Aksi bir hüküm bulmaları mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan değildir. Bizim nefsimizden kaynaklanır. Ve sadece nefsimizin afetleriyle şer işleriz. Ruhumuzun hangi faktörü olursa olsun, hangi hasleti olursa olsun, davranış biçimlerimizde hiçbir zaman bize derecat kaybettirmez. Hep kazandırır. Ama nefsimizin afetlerinin her işlevi bize derecat kaybettirir. Nefsimizin afetleriyle yaptığımız her şey öfkeyle gidip birine bir kötülük yaptığımız zaman derecat kaybederiz. Kinle yaptığımız zaman, bütün afetlerin her birine uyuşla yaptırdığımız her olay bize derecat kaybettirir. Şerre ulaştırır bizi. Ama ruhumuzun hasletleriyle veya nefsimizin kalbindeki faziletlerle bir işlev gerçekleştiriyorsak o zaman mutlaka derecat kazanırız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece gördüğümüz olay bir bütünü oluşturuyor ki bu bütünün muhtevası içinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş durumda. İşte kader dediğimiz zaman bize derecat kazandırabilen ama asla derecat kaybettiremeyen bir olayı ifade eder. Öyleyse kader dediğimiz zaman daima iki irade vardır. Bir, olayı vücuda getiren irade. Birinci irade, olayı vücuda getiren irade. İkinci irade, olayın üzerinde tesiri oluşturduğu kişi. Öyleyse Kader var mı? Var. Orada ne var? İki kişi var. Birisi kendi iradesiyle diğerinin üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. İradesiyle olabilir, farkına bile varmadan olabilir. İkisi de geçerli ama bir irade var ortada. Bir olayı vücuda getiren bir irade var. İkincisi, iradenin vücuda getirdiği olayın sonucu var. Bu birinci iradenin, birinci kişinin vücuda getirdiği olay, onun iradesinin mahsulü olabilir, olmayabilir. Ama ikinci kişiye tesir etmiş olması lazım. İster iradi yapının gereği, ister tesadüf, ister, yani tesadüf dediğimiz kendi iradesinin dışındaki bir olayı kastediyoruz tesadüf demekle. Yoksa onun ötesinde tesadüf müessesesi geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Kader söz konusuysa iki kişi var. Tesiri ika eden kişi, tesire maruz kalan kişi. Tesire maruz kalan kişi böyle bir olaydan ya derecat kazanır veya onu memnun eden, hoşnut olan bir olayla karşı karşıyadır. Ama olayı vücuda getiren kişi derecat kaybedebilir de, kazanabilir de. Olaya maruz kalan kişi derecat kazanabilir ama kaybedemez. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bunlar son derece önemli konular sevgili kardeşlerim. Hani ben eğer cehenneme gideceksem mutlaka falanca kişinin sebebiyle gideceğim diye düşünen bir takım saflar var. Onlara deyin ki hayır kardeşim, sen falanca kişi sebebiyle cehenneme gidemezsin. O kişi sana ne yaparsa yapsın sen derecat kaybedemezsin. Oysa ki senin cehenneme gitmen kaybettiğin derecelerin kazandığın derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu olmadıkça, kaybettiğin dereceler olmadıkça, ki kazandıklarınızdan fazla olması için kaybettiğiniz derecelerin olması lazım. Bunlar da başka birinin iradesiyle oluşmaz. O kişiden negatif tesir almış olabilirsiniz ama sizin kendinizin bir şeyler yapmanız lazım derecat kaybetmeniz için. O kişinin size yaptığı hiçbir şey sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse kader sebebiyle cehenneme gitmez. Takdir-i ilahi de hiç kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse şerrin Allah'tan gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dedik ki kaderin oluşması için mutlaka iki kişiye ihtiyaç var. İki taraf olması lazım. Taraflardan birinin diğerine bir negatif tesir icra etmesi lazım. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman bunun anlamı ne oluyor? İki kişi olduğu zaman kader oluşuyor. Allah her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir kişiyle bir kişi de olsa o zaman kaderin oluşması lazım. Burada eğer bir kişi varsa o kişinin niyeti ve niyetinin sonucunu incelememiz lazım. Niyet ve nasip müessesesine giriyoruz. Talebeler, öğrenciler imtihana giriyorlar. Niyetleri sınıfı geçmek. Ama bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor. Niyet sınıfı geçmek, nasip bir kısmı için sınıfı geçmek, bir kısmı için sınıfta kalmak. Bir kısmının niyetiyle nasibi aynı, Niyet ettiği şey ona nasip olmuş. Diğeri için aynı değil. Niyet ettiği şey ona nasip olmamış. Öyleyse nasibi beraberce gözden geçirmemiz lazım. Nasipte iki kişi yok. Bir kişi var. Şimdi bu sınıf geçme işleminden hareketle biraz daha detaya girelim. Çocuklar derslerine çalışmışlar, sınıfı geçmek için imtihana girmişler. Birisi iyi çalışmış ama buna rağmen sınıfta kalmış. Öğreniliyor ki bir öğretmen çocuğun notlarını, o dersteki notunu yanlışlıkla veya bilerek bozmuş. Ve sınıf geçecek hüviyette olan çocuk sınıfta kalmış. O zaman çocuğun nasibi mi bu? Hayır. Nasibi değil, kaderi. Neden? Çünkü başka birisi girdi devreye. Bir üçüncü kişi ister kötü niyetle girsin, kasten yapsın bu işi ve çocuğun ulaşmak istediği hedefi değiştirsin. Başarılı bir çocuk başarıya ulaşamasın. İsterse bilmeyerek yapsın, kafası dalgınken o kağıdı, soru kağıdını incelesin ve verdiği not yanlış olsun. İkisi de neticeyi değiştirmez. Burada nasibin ötesine geçilmiştir. Burada ikinci bir kişi, ikinci bir irade devreye girmiştir. İkinci irade devreye girip de bir sonucu oluşturursa ve bu sonuç başka birine aitse, bunun adı kaderdir. Tersi de olabilir. Gene kağıdı inceleyen öğretmen ya yanlışlıkla ya da bilerek çocuğun notunu yükseltebilir. O zaman da sınıfta kalmak durumunda

çocuğu sınıfta bırakmışsa veya sınıfı geçirmişse bu o öğretmen için bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek bu olayı vücuda getirmiştir. Ama farkında bile olmayarak yanlışlık eseri çocuğu sınıfta bıraktıysa veya sınıf geçmesine sebebiyet verdiyse, geçecek olan çocuğun kalmasına, kalacak olan çocuğun geçmesine sebebiyet verdiyse, o zaman bilmeyerek yaptığı takdirde bu onun için bir kaza değildir, bir kaderdir. Çocuk için de geçecek durumdayken sınıfta kalması, kalacak durumdayken sınıfı geçmesi gene bir kaderdir. Çünkü o çocuk onu hak etmemiştir. Öyleyse niyetle nasibe baktığımız zaman farklı bir olay görürüz. Kim sınıfı geçecek özellikle bilgilerin sahibi ise, imtihanda çıkan suallerde ona bu bilgilerini kullanma imkanı verdiyse ve çocuk imtihanı kazandıysa. Kazandıysa ne olur? Sınıfını geçer. Niçin imtihana girmiştir çocuk? Sınıfını geçmek için. O çocuğun niyeti sınıfı geçmekti. Nasibi de sınıfı geçmek oldu. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkide bir başka faktör görüyoruz. Liyakat. İnsanlar neye layıklarsa Allah'ın o kişi hakkındaki nasibi odur. Liyakatine eşit bir mükafat vermek. Liyakatine eşit bir ceza vermek. İkisi de aynı statüde. Öyleyse çocuk sınıfı geçmeye iyice hazırlanmış. İmtihanda çıkan sualleri de yapmış. Ve sınıfı geçmek için çalışan bu çocuk sınıfını geçmiş. Ne oldu? Çocuğun niyetiyle nasibi birbirinin aynıdır. Liyakatinin karşılığı olan mükafatı çocuk almıştır. Başka bir çocuk da sınıfı geçmek için harekete geçmiştir. Ama yeterli miktarda çalışmamıştır. Ve derslerini yapamadığı için sınıfta kalmıştır. Bu da onun nasibi ama bu niyet, bu çocuğun niyetiyle nasibi arasında paralellik yok. Ama nasibiyle muktesebatı arasında paralellik var. Neye layıksa o noktada sonuç oluşmuştur. Eğer bir üçüncü kişi durumu etkilemediyse niyetle nasip daima birbirine paralel olur. Kişi o niyete, niyetin sonucuna, niyetiyle ulaşmak istediği sonuca ehil ise o takdirde sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse niyetle nasip arasındaki rabıtaya baktığımız zaman niyetle nasip arasındaki sonucu tayin eden faktör kişinin liyakatidir. Niyeti ne olursa olsun sonuç liyakate göre tahakkuk eder. Eğer niyetine onu ulaştıracak olan liyakatin sahibi değilse kişinin niyetiyle nasibi eşit olmaz. Aynı olmaz. Niyeti sınıf geçmektir. Sınıfı geçemez. Öyleyse niyetiyle nasibin eşit olabilmesi için o nasibe liyakat asıldır. Asıl olan kişinin nasibine liyakatidir. Layıksa mutlaka Allah-u Teala onu o nasibe ulaştırır. Değilse o zaman da mutlaka ulaştırmaz. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişki kişinin o nasibe layık

açık olması veya olmamasına göre tayin eder. Niyet ve nasiple kader arasındaki farklılık ne? Niyet ve nasipte bir tek kişi var. Allah ile muhatap olan bir kişi var. İkinci bir kişi yok devrede. Öyleyse bir tek kişi varsa buradaki muhtevada bu kişi kendi iradesiyle derecat kazanabilir de kaybedebilir de. Onun için bu müesseseye kader demek mümkün değil. Kişi kendi iradesiyle derecat kazanabiliyorsa nasipte, gene kendi iradesiyle derecat kaybedebiliyorsa, o zaman bu bir kader unsuru değildir. Kaderde kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Kazanması mümkündür ama kaybetmesi mümkün değildir. Nasipte kişi derecat kazanabilir de kişi derecat kaybedebilir de. Öyleyse olaylara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki tane iradenin mevcut olmadığı bir ortamda kader teşekkül edemez. Orada sadece niyetle nasip vardır. Ve nasip mutlaka kişinin liyakatine paralel olarak oluşur. Kişi neye layıksa mutlaka o sonuca ulaşır. Niyetine eşit bir nasip veya niyetine eşit olmayan bir nasip ama mutlaka liyakatine eşit bir nasip. Allah Teala kişiyi liyakatiyle paralel sonuçlara ulaştırır sadece. Öyleyse liyakatin unsurları muhtelif olabilir. Kişinin müktesebatı olabilir. Kişinin Allah'a yakınlığı olabilir. O kişi sınıfı geçemeyecek durumdadır ama Allah Teala'ya öyle bir yalvarmıştır ki Allah Teala onun dileğini kabul etmiştir. Sınıfını geçemeyecek durumda bir ders bilgisine sahip olmasına rağmen Allah ona yardım etmiş ve geçirmiştir sınıfını. Nasıl? Burada Allah Teala'nın yardımı devreye girmiştir. Bu çocuğun nasibi sınıfı geçmek oluyor. İkinci bir kişi yokmuş gibi görünüyor. Ama var Allah. Nasip, nasip hüviyetinde oluşmuyor. Kader hüviyetinde oluşuyor. Öyleyse nasibin muhtevasında ikinci taraf yok. Nasibin muhtevasında Allah-u Teala'nın o kişiye özel bir yardımı geçerli değil, kişinin niyakatine paralel bir sonuç oluşturur Allah-u Teala sadece. Nasip bununla alakalıdır. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin nasibini değiştirirse Allah'ın devreye girmesiyle kişinin niyakatini Allah Teala arttırmışsa o zaman Allah devreye girdiğine göre ikinci irade devrededir ilahi irade ve nasip unsuru kadere dönüşmüştür. Kader ve kaza konuları öyle bir çetrefil hale getirilmiş ki asırlar boyunca kader ve kaza konusundaki ciltlerle kitap okusanız neyin ne olduğunu anlamanız pek mümkün değildir. İsterseniz deneyin. En yetkili gördüğünüz kişilere sorun bakalım kaza ve kaderi neyle karşılaşacaksınız? Oysa ki Allah öğretince sonuç otomatik olarak en kolay hüviyetine geliyor. Kazanın neticesi hayırdır veya şerdir. Kaderin neticesi sadece hayırdır, şer olamaz. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde
Allah Teala diyor ki üzerinize size hoş görünmese de onu kerih görseniz de kıtal yazıldı diyor Allah Teala. Olaylar vardır. Siz onu kerih görürsünüz ve şer zannedersiniz ama o hayırdır. Olaylar vardır, siz ondan hoşlanırsınız. Ve onu hayır zannedersiniz. Oysa ki o şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte kader müessesesi içinde bunun kesin sonuçlarını görüyoruz. Birisi başka birine bir iradi yapı olarak bir kötülükte bulunuyor. Ama bunun karşılığında derecat kaybediyor. Bir hırsız başka birine ait olan bir malı çalmış. Hırsız seviniyor o malı çaldı diye. Ve malı çalınan kişi de üzülüyor çalındı diye. Öyleyse biz insanlara göre hayır ve şer nasıl teşekkür eder? Eğer bir olay bizi üzerse o şerdir. Bir olay bizi sevindirirse o da hayırdır diye düşünür hep insanlar. Oysa ki öyle değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi üzmesine veya sevindirmesine göre değil, bize derecat kazandırmasına veya kaybetmesine göre olaylar tayin eder. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Bizi üzse de hayırdır, sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. Bizi üzse de şerdir, bizi sevindirse de şerdir. Hırsız memnun. Bir şey çalmış. Ondan memnun. Ama yaptığı olay hırsızlık. Şer, derecat kaybediyor. Ama memnun. Ama bu hırsız bir şeyi çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Hırsız kul hakkı sebebiyle derecat kaybederken aynı derecat otomatik olarak malı çalınanın hesabına, amel defterine hayır olarak kaydedilmiştir. O kişi de üzgün ama derecat kazanıyor. Yani bu üzüldüğü konu onun için hayır oluşturmuş. İşte böyle bir dizaynda hayırlı sonuçlar isteyen kişi hep mutlu olacağı, memnun olacağı sonuçları kasteder. Oysa ki hayırlı sonuç ona derecat kazandıran sonuçlardır. Bu derecat kazandıran sonuçlar da hüzünlü sonuçlar olabilir. Ona üzüntü veren sonuçlar olabilir. Ama hayır onlardır. Sadece bize derecat kazandıran olaylar. Onun için kader son derece önemli bir konu olarak çıkıyor karşımıza. Kaderde derecat kaybı yani şer hiçbir zaman söz konusu olamaz. Kader, ölümümüz bir kaderdir. Bizim irademizin bir dahli yoktur. Bir insan intihar etmek istese Allah müsaade etmedikçe intihar edemez. Ölmesi mümkün değildir. Allah'ın onun vadesini tayin ettiği standart her neyse o zaman o şekilde gerçekleşir. Öyleyse ölüm bir kaderdir. Ve zaman koordinatı da, mekan koordinatı da belli olan bir kaderdir. Ne bir dakika ileri, ne bir dakika geri gitmeyeceği gibi o noktadan başka bir yerde kişi ölemez. Öyleyse ölüm kesin olarak bir kaderdir. Her ölen kişi için ister onu birisi tamiden öldürsün, İster kazayla ölsün,
veya eceli gelerek ölsün. Üçünde de bu olay ölen kişi için kaderdir. Kişi bu olayla kaderini yaşar. Öyleyse doğumumuz da bir kaderdir. Bizim irademizin bir mahsulü değildir. İrademiz dünyaya geldikten sonra bize teslim edilir. Hastalıklar da bizim irademizin mahsulü olmayan hastalıklar da bizim için kaderdir. Öyleyse bir insanın evlenmesi kaderdir. Neden kaderdir? Çünkü bir irade evlilik müessesesini oluşturamaz. En az iki iradenin yan yana gelmesi icap eder. En az iki irade. Öyleyse üzerinde hüküm ifade edilen kişi taraflardan biridir evlilikte. Olay ona tesir edecektir. İkinci tarafı da tesir edecektir. Ama ikinci bir tarafın evet olmazsa evlilik müessesesi gerçekleşemez. Öyleyse birden fazla taraf varsa, en az iki irade devreye giriyorsa bu mutlak olarak bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi kaderle kaza birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Niyetle nasip de bu standardın içinde ayrı bir yere sahiptir. Kaderde derecat kaybetmeniz mümkün değildir. Ama niyet ve nasipte derecat kazanabilirsiniz de, kaybedebilirsiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha bu noktada inşallah sona eriyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevki yaşamak demek. Bir defa daha bitecek. Bir defa daha başlayacak inşallah. Hayatımız bu güzellikleri inşallah yaşamakla geçecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Bunlardan birincisi Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidecek olan bir grubu oluşturuyor. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir. Neden cehennemdir? Çünkü şeytan insanlara Allah'ın dinini unutturmayı bütün devirlerde başarmıştır. Allah'ın birden fazla dini hiç olmamıştır. Zamanın bu parçasından geriye doğru baktığımız zaman dinimizin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görüyoruz. Daha evvele gitmek mümkün mü? Evet, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte Ashab-ı Meşeme o fırkalara ayrılanlardır. Üç gruptan bir tanesi Ashab-ı Meşeme, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasına alır. O kişinin dini ibadetlerinin geri kalan muhtevası ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o kişi için kurtuluş yoktur. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir şey daha, bir kısım saflar, bir insan cehenneme gittiği zaman, hafif tertip cehennemde kavrulduktan sonra, oradan çıkıp hop cennete gidecektir diye bir safsatanın arkasında dolaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da cehennemden bahseden bütün ayetleri teker teker ele aldık. Kur'an'da hiçbir ayette bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir işaret yok. Ama 49 tane ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte Ashab-ı Meşeme bu cehenneme girip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Biz cehenneme girersek bile bir süre orada hafif tertip Allah-u Teala bizi kavurur. Cehennemin kötü taraflarını bize gösterir. Birazcık yanarız. Ama ondan sonra çıktık mı sonsuza kadar mutluluğu yaşarız cennette diye düşünen İslam aleminin ne yazık ki büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir hüsranla karşılaşacaklar. Kıyamet günü geldiğinde görecekler ki kendilerine Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da fırkalara ayrılmış din adamlarının Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hakikatlerini, ters düşen ve hakikatten uzak olan konuları kabul etmeleri hasebiyle bunlar büyük bir sukutu hayale uğrayacaklardır. Sükutu hayal değil, hayal susması değil. Sukutu hayal,
hayal düşmesi konunun aslı. Her konuyu da kelime yapısı itibariyle yanlış telaffuz ediyoruz, yanlış değerlendiriyoruz. Bu vesileyle sukutu hayal sözünü kullananlar var hala ama sükutu hayal diye kullanıyorlar. Yani hayal susması. Sukut düşme demektir. Bir insanın bir şeyler hayal edip o hayalin gerçekleşmemesi, çıplak hakikatle karşı karşıya kalmaları ve bundan büyük hüzün duymaları sukutu hayali ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşhumedir. Diyelim ki bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyor. Hiçbir şey yazmaz. 7 vakit namazını kılsın. Ona bu 7 vakit namaz cenneti sağlayamaz. Ara sıra zikir de yapıyor, o da sağlayamaz. İnsan hayatının cennete yönelik kesimi bir taleple başlar. Bu talep Allah'a mülaki olmayı dilemedir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi مُنِيبِنَ اِلَيْهِ اِتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاةِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu da ikinci kısmı ayetin. Yani Rum 31'den sonraki 32. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden iman konusundaki tartışmaların nedeniyle Maturidi ve Eşari taraftarları arasında çıkan devamlı anlaşmazlıkla biten konular, insanları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırmış, sadece imanı tartışma konusu haline getirmişler. Tartışma alanında burası öyle bir kısır yer ki, iman muhtevası insanları bütünüyle kontrolü altına almış. İslam'da 7 tane safa söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. Ne dedik? Ruha Allah'a ulaştırmak demedik. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Yirmi beşinci basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak. 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim ederek Allah'a teslim olmak. Ve Allah'ın kişiyi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamını tayin etmesi 28. basamak. Öyleyse safhalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, üçüncü safha fizik vücudu teslim etmek, dördüncü safha nefsi teslim etmek, daimi zikre vararak nefsi teslim etmek, beşinci safha munis olmak, altıncı safha
Tövbe-i Nasuh'la muhlis olmak, altıncı safa ve iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması, kişinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayini, yedinci safa. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Ashab-ı Meşeme kimdir? Ashab-ı Meymene kimdir? Ashab-ı ve Sabikun kimdir? Ashab-ı Meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, insanların %90'dan fazlası bu bölüme girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama 5 vakit namazını gerçekleştiriyor. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyor. Zannediyor ki bunları yaparsa mutlaka cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, hep hurafeler İslam dinini kemirmiş. Hurafelerden bir tanesi, hafazan Allah, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatası. Ruh vücuttan günde yüzlerce defa çıkar. Hiç kimse ölmez. Yüzlerce defa tekrar vücuda girer, kimse de bunun farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, ancak Allah bize Kur'an'ı baştan aşağı öğrettikten sonra bu büyük hakikatleri yerlerine oturtabildik. Şimdi Kur'an'ı alimlerin söylediği standartlarda öğrenen, her şeyi birbirine karıştıran insanlar bütün muhtevayı insanların kurtuluşunu tamamen engelleyecek bir hüviyete sokmuşlar. Hayır, isteyerek değil, insanlara kötülük olsun diye değil. Öğrendikleri ilim bu. İlim yanlış. Onlara demişler ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrıldığı an o kişi ölür. Buna samimiyetle inanmış insanlar. Eğer bu bir doğruysa şu anda ruhsuz bir kişi konuşuyor. Biz, bir ölü konuşuyor. Bize kardeş olan, gelip tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a gitmiş, Allah'a ulaşmıştır. Yani bir ölüler ordusu hala yaşamakta. İşte biri de konuşuyor şu anda sizinle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok saçmalığı insanlar din öğreniyoruz diye din büyükleri saydığı kişilerden öğrenmişler ki her şey alt üst olmuş. İşte bu faydasız ilmi öğretenler de Ashab-ı Meşeme'dir. Onu öğrenip de tatbik mevkine koyanlar da. Ruhu vücudundan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Ölüm, Azrail Aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının gelmesiyle tecelli eder. Mitokondrileri öyle bir noktaya ulaştırır ki kişi ölür. Kim ulaştırır? Azrail Aleyhisselam. Kim ulaştırır? Ve onun yardımcıları, yardımcı melekler. Ruhu, ölen kişinin ruhunu alırlar beraberlerine ve Allah'a ulaştırırlar.
İşte burada kişinin muhtevası, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi ise Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları onun ruhunu alıp da bir defa daha Allah'a götüremezler. Ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün bu yanlış ve eksik ilim sebebiyle İslam alemi dünyaya bütün güzellikleri öğreten bir hüviyetteyken insanların bilmediği hakikatleri onlara ulaştırırken mesela sıfırın altındaki negatif sayılar el-Cabir olmasaydı insanlar cebir diye bir olayı Cabir kelimesinden geliyor. Bilmeyeceklerdi. Yani sıfırın altındaki değerleri bilmeyeceklerdi. Ama biliyorlar. Artı sayılar, eksi sayılar. Sıfır, sıfırın altındaki sayılar. Mizanın adı Allah-u Teala'nın koyduğu denge. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıfırın ne kadar üzerinde bir şey yaratmışsa gene sıfırın o kadar altında Allah-u Teala bir başka şey yaratıyor. Ve mutlaka dengeyi sağlıyor. Kainatta dengesiz hiçbir şey yok. İşte fizik vücudumuz. İşte dengenin sağlandığı ikinci faktör nefsimiz. Tıpkı fizik vücudumuzun şekli. Rüyanızda çok kendinizi görmüşsünüzdür. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz sizsiniz. İşte o ikinci vücudunuz, nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki ashabın beşemeden biridir. Ve gideceği yer gene ne yazık ki cehennemdir. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için, bu hakikatlerden uzak olduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu devirde Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, ve 19 ciltlik bir Kur'an muhtevasını 8519 sayfa bir Kur'an muhtevasını Allah Teala bize öğreterek insanlığın emrine sunmayı nasip kılmasaydı, insanlık hala hurafelerle meşgul olacaktı. Şimdi Allah-u Teala'nın kanunları, koyduğu kaideler, Kur'an hakikatleri bizim din adamlarımızın doğru zannettiği birçok şeyin yanlış olduğunu ispat ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların cehenneme girdikten sonra, hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği safsatası. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Meşem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları muhtevasını alır ve hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bunların içinde cehennemin en alt yedinci katına, gaya kuyusuna gidecek olanları var. Şeytanın gideceği oraya yedinci kat cehenneme girecek olanlar var. Altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere de gidecek olanlar var. Ama hepsinin gideceği yer cehennem. Allah Teala bu kadar kolaylaştırmışsa her şeyi,
Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sadece yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. İblis ise insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını önlemek için insanlara bir dolma yutturmuş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ve insanlar ona inanmışlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız da aynı kanındalar. Allah Teala'nın bize hakikatleri öğretmesi sebebiyle bütün bu safsataların karşısına çıkmamız, bizi dinlemek, incelemek mevkiinde olmayan, buna gerek görmeyen insanların karşımızda olmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki bu karşımızda olanlar söylediklerimizi bir Kur'an'la tahkik etseler, o zaman ilimlerinin ne kadar boş, kendilerini cehenneme götürecek olan anlamsız bir ilim olduğunu fark edecekler. Henüz insanlık o noktaya gelmedi. Onların Kur'an hakikatlerini anlamaları için din adamlarımızın doğruyu söylemeleri lazım. Ne yazık ki inceleyip incelemek lütfunda bulunup doğruyu görenler var. Ama herkes farklı bir düşüncenin sahibi olduğu için, ters bir düşüncenin sahibi olduğu için onlar bu öğrendikleri hakikati söyleyemiyorlar etraflarındakilere. Ama böyle olduğu için de milyonlarca insan bu hakikat insanlara tamamen öğretilene kadar geçecek zaman içerisinde milyonlarca insan cehenneme gidecek. Ve bunların sorumlusu bu konunun sahipleri olan din adamlarıdır. Öyleyse ashab-ı meşheme sadece Allah'a ulaşmayı dilememek gibi bir sebepten cehenneme gidecek olanlar. Suçları vardır veya yoktur. Bunlar hiç önemli değil. Sadece bir dileğin sahibi olamamak, Allah'a ulaşmayı dilememek, dilemeyen herkesi mutlaka cehenneme götürür. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a münib ol, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et. Kimdir ashab-ı meymene? Ashab-ı meymene Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bir arzu duyacaktır içinde, mürşidini kalbi talep edecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ve de kişi ulaştığı zaman mürşidine tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhasıdır hidayetin. Bu dilek o kişiye mürşit sevgisi sağlar. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak harekete geçer kişi. Tabi olur, tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetle nefs tezkiyesi olayı başlar. Bu kişi zikir yapar, zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazılların taşıdığı rahmet nuru %2 o kişinin kalbine ulaşmıştır mürşidine tabi olmadan evvel. Allah'a ulaşmayı dileyince %2 rahmet nuru ulaşmıştır.
Tabiyetten sonraki kişinin zikri o kişinin kalbine fazıl nurlarını getirir, yerleştirir. Salavat isimli taşıyıcı unsurlar kalbe evvela %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu mürşide tabiyetten evvelki sahnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onun kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru öncü kuvvet olarak kalbe girer, mürşide tabiyetten evvelki safa. Sonra %2 fazıl gelecektir. Affedersiniz, %7, %7, %7 fazıllar gelecektir. İlk %7 fazıl geldiğinde o kişinin nefsinin kalbini doldurduğunda %7 fazıl, o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa emmare, levame, mülhime, mutmainne, rahdiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçen bu kişi nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl nuru artışıyla o noktaya gelir. Bu kişinin başlangıçtaki dengesi, hani Allah-u Teala ne demiştik? Her şeyi zıttıyla kayın kolları çift yaratıyor. Kişiye bir nefs vermiş, %100 afetlerle dolu. Kişiye ruhundan öpülmüş, %100 hasletlerle dolu. Birisi insanlara Allah'ın yasak ettiği her şeyi öğütler ve emrettiği her şeyin yapılmamasını öğütler. Bunlar afetlerdir. Nefsin kalbi %100 bunlarla doludur. Ruh ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. İkisinin arasında tam zıt bir hüviyet söz konusudur. Ve de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi ashabı meymenedir. Nereye kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini görmek için talepte bulunacaktır. Allah'ını gösterecektir, tabi olacaktır. Tabiyet, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa. Tabiyetten sonra ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu söylediğimiz 7 tane kademede 7 tane gök katını aşacaktır. Her seferinde %7 nur birikiminin tabii sonucu bir üstteki gök katına çıkabilmektir. Nefsin kalbindeki ruhların, nurların artışıyla kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması aynı hüviyeti gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu neticede 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 7. kattaki 7. safhada zikir hücrelerinde o kişi zikrini tamamlar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruh Sittetil Münta'ya ulaşır. Sittetil Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın yardımı buraya kadar. Ne sağlar bu bir insana? Bu bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Çünkü nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu bir insana üçüncü cenneti sağlar. Birinci kat cenneti bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sahip olur. Mürşidine tabiyetinde 14. bu üçüncü basamaktır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci cennetin, ikinci kat cennetin, daha üst kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetinde hibe eder, hediye eder, bedavadan
verir. Hem Allah-u Teala bütün bunları yapıyor, gerçekleştiriyor. O kişiye mürşit sevgisi veriyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Zikir sevgisi veriyor, zikrini kişi seve seve büyük bir mutluluk duyarak yapıyor. Hiçbir zorlama olayı söz konusu değil. Ve ruhu Allah'a ulaşıyor. Kalbine bakalım kişinin. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhu vücudundan ayrılınca bu kişi %100 afetlerle dolu bir nefsle kalmıştı. Ama Allah Teala afetlerin vücuda tesirini, o kişiye tesirini önlüyor. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırdığı zaman ne oluyor? Başlangıçtaki denge tekrar kuruluyor. Neydi? Nefsimiz vardı. Tamamen afetlerden doluydu. %100. Ruhumuz vardı. Tamamen hasretlerle doluydu. Fazıllar hasretlerin eş değeridir. Nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor Allah Teala. %49 fazıl 7 defa %7. 2 de rahmet nuru. %51 nur. Geriye kalan %9 da hala karanlık, afetlerle dolu. Bu aşamada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine tabiyette ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi. Peki kişinin kalbinin durumu başlangıçtakinin aynı denge tekrar sağlanmıştır. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasretlerle dolu denge. Bu noktada, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada nefsimizin kalbi %51 nurla %49 artı %2. %2 rahmet, %49 fazıl. Geri kalan %49'u da fazılların tam karşıtı nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bu karanlıklar hala duruyor. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama üçüncü kat cenneti temin etmiştir Allah-u Teala kişiye. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ashab-ı meymenedir. Ne zamana kadar? Sabikun olana kadar. Demek ki biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ashab-ı meymeneyiz. Sonra ne yapıyoruz? Dik yokuşu tırmanıyoruz. Zikrimizi, günde 3 saatlik zikrimizi 18 saate çıkartıyoruz. 18 saat zikre ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bundan sonrası artık o kişi için zor değildir. Çünkü günün 18 saatin uyanık olduğu bütün devreyi zikirle geçiren bir kişi var. Ve bunun ötesinde bu kişi uykudayken de zikri usul haline getirecektir. Ve o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Daima zikri ulaşacaktır. Bu kişi hala ashab-ı meymenedir. Ne zaman ki Allah onun günahlarını bir defa daha örtecek. Sonra ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. İşte o kişi o zaman sabikun olur. Onlar müsabakalarda yarışanlar. Sabikunel evvelin ve ahirin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabikunel evvelin
Ensar ve macirindir. Allah Teala şöyle söylüyor. O sabıkun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, o sabikuna da tabi olanlar, sabikun, tabi tabiin oluyor. Tabiine tabi olanlar, o tabi olanlar da irşat makamının sahipleri olduğu zaman, onlar da sabikun hüviyetinde. Öyleyse sabikun olmanın temelindeki özellik nedir? Sabikun adı verilen kişiler, irşat makamının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe ister Ensar adı verilenler olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhaciret edenler, göç edenler olsun, hepsi sabikundu. Sabikunun bir başka yönden değerlendirilmesi, onların hayırlarda yarışanlar olmasıdır. Neden? Çünkü nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Hiç kimseye herhangi bir şekilde bir zararlarının dokunması mümkün değildir. İç dünyaları Allah'ın bütün emirlerini Allah'tan alarak yapan bir özellikle teçhiz edilmiştir. Devamlı olarak sabikunel evvelin veya ahirin, bugün de sabikun var, yarın da sabikun olacak. Kıyamete kadar sabikun olanlar hep hayatta olacaklar. İnsanların çok küçük bir kısmı ama hayatta olacaklar. İşte o sabikun ikiye ayrılıyor. Sabikun el evelin, sabikun el ahirin. Ensar ve macirin sabikun el evelindir. Ondan sonrakiler onlara tabi olanlar. Tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar zamanımıza kadar hepsi sabikun el ahirindir. Sevgili kardeşlerim, her şey, Allah'ın bütün nimetleri o kadar güzel ki, sizleri mutluluğa davet ederken içimiz titriyor. İstiyoruz ki herkes öğrensin Allah'ın bu hakikatlerini, tahkik etsinler Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceklerdir. Ne kadar azim bir tecellidir ki din adamları, ellerindeki eksik ve yanlış ilimle bizi hesaba çekiyorlar. Oysa ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz onların bilmediği Kur'an hakikatlerini bileniz. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sesiyiz. O kadar. Kendimize ait hiçbir değer yoktur. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala bizi seçmiş. Bu hiçi seçmiş. Biz bu görevi üstlenmişiz. Allah Teala bu görevi bize vermiş. Ne yapmışız? Bütün Kur'an'ı baştan aşağı Allah'ın emrettiği boyutlara Türkçe olarak ulaştırmışız. İşte Kur'an'daki bütün hurafeleri yok eden o biziz. Din adamları
Hala o Kur'an'ın tefsirlerindeki yanlışları devam ettiriyorlar. Ve hem Allah'a karşı hem insanlığa karşı sorumludurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Kur'an ilmi, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat, ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestüre. Onların seni görmelerine mani olmak için diyor Allah Teala. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor. Onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa,

yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor fuatler verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fıkıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsurun. Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse bir çırpıda Allah Teala böyle bir şey emretmemiştir derse o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle itişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur
nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah-u Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi, aranızda en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâ lem tekûnû tâlemûn." Tıpkı onun gibi diyor Allah Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen nimet gibi, ki devrin imamından bahsediyor Allah Teala. Size de diyor Allah bir nebi resul gönderdi. Sizden bir nebi resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye.
sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu iki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir. Ve size daha başka şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Hikmetin de ötesinde bir şeyler öğretsin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynel yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde. Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır. O dalaletten kurtulur. O küfürden kurtulur. O cehennemden kurtulur. O hüsrandan kurtulur. O şirkten kurtulur. Tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a ulaşma dileğiyle. İşte bugün
üniversitelerimizde sadece bizim üniversitelerimizde değil, dünyanın hiçbir üniversitesinde bunlar insanlara öğretilmiyor artık. Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan müesseseleri yok edilmiş iblis tarafından. Kur'an'ı mı değiştirmiş? Kılına bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'in. Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından iblisin yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Hicr suresinin 2. ayet kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse iblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte iblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, kitaplar, kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmayı başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safha. 27. basamak nefsin teslimi. 5. safha. 28. basamağın 4. kademesi İrşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizedir diyor. Bütün
peygamberler ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki resullerin hepsi de veli resuldür. Kavim resulleri. Onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah-u Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki, vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile ki her devirde insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa bu ifadelerden bir tanesi ruh
insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah-u Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi, Allah üzerinize farz kıldı diyorsa, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, hayatı veren sadece biziz, biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz, biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ruh, Allah değildir. Allah'tan gelen, doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır. Ruh hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz, bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler, hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka insanların da dilemesine mani olursa, işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169 bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattallû dalâlen bâidâ. Onlar ki muhakkak surette kâfirdirler. Ve
Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar, dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebebiyle ulaşmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Kat tallu dalalen bahida, onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zanemu, onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullahi niyafire lehum, Allah onlara mağfiret etmez. Ve la niyehtihum tarika, ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha, ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat ilmisinde profesör, öyleyse söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması, hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir cehennem, iki cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen kurtuluş, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor.
sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resullerden bahsediyor. Enam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene Resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş müessesesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'a ulaşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanlara da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte Mülk Suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8 tekadü temeyyizü minel gayz. Kullama ulkiye fiha fevcun se'elehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Cehenneme girenlerin macerası anlatılıyor. Mülk 9, kâlu bela dediler ki, evet, kat câina nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebna ve biz onları yalanladık.
Ma nezzelallahu min şeyin. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Entüm illa fi dalalin kebir. Ve siz büyük bir, sadece büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ve kâlu lev künnâ nesme'u ev nâkulu ve mâ künnâ fî ashâbi sayir. Eğer biz derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor, burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık, onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk Suresi'nin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hasamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi. Bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhâ fütuhat ebvâbühâ, kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazinetuhâ, ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki elem yetikum rüsûnün minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Lem yetikum gelmedi mi? Yetluna aleyküm ayati, size ayetlerimi, ayati rabbikum, Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirunekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likae yevmüküm haza, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran Resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz
Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kalu bela dediler ki evet, bütün cehenneme girenlerin hepsi evet diyorlar. Bize Resul geldi. Velakin hakkat kelimetin azabı alel kafirin, ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Demek ki Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde geçen nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul adıyla geçiyor. Bu bapta orada cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden Resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun. Ve yunzirunukum likaya yevmüküm haza. Bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kalu dediler ki şehitna, şahit olduk, ala enfüsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan Resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin Resuller, cin Resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan Resullerden bahsediliyor. Ve cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayat et dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü ala enfisihim, nefsleri üzerine şahit oldular. Ennehum kânü kafirin, muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, nezir geldi ama biz onlara inanmadık. Onlara siz dalalettesiniz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mesturenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinnetin açılmadığı kesin. Çünkü Mülk 10'da, Mülk 9'da, Mülk 10'da diyorlar ki
Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinliği alsaydı ve yerine ifat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engel olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engel olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman Allah Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah Teala onun için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor biz size Furkanlar veririz ve sizin günahlarınızı örteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Verdikleri Furkanlar, Allah'ın verdiği Furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah Teala tarafından ifade buyuruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt örüm.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri

Sevgili kardeşlerim, adab kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah Allah Allah Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışta içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının fazla nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazla nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Yani hep denge. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman

saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk, 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünyada verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah-u Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever.
insan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan aklı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman, onu yaratanı düşünürseniz, ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında, bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki, derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz. Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası, gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün
ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu, kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyresülük yapan kafilenin içine gireceği cihetle, o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Nasıl yedi kat gökler varsa, yedi kat yerler varsa, nasıl dünyanın da yedi tane katmanı varsa, bütün sistemler yedili bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır. En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla güçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla aydınlanmasıdır, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek vay abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz en güzel perşembeyi cumaya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak dökene kadar geçen devrede kılınır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç defa ayetel kürsi okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye Allah Teala belki o gece değil ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder.
O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide tabiyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlarlar. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik faslalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 rahmet nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbine, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere, o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru, arkasından da %49, 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak Müteala'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinin ruhu, eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı, Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır. Ve devamlı olarak insana fısıldarlar. Hem de kendi düşüncelerinin tesiri zannettirecek bir özellikle fısıldarlar. İnsanlar onları kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki onlar şeytanların o insanın iç dünyasına ulaştırdığı yanlış hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edilir. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevk ve zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar %2 rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk
görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada suç ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstü mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor: siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin
mutluluk dünyanızda başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğeri olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirine severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı yugurup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nuru taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun
Allah'a doğru olan Seyri Sülük isimli yolculuğu at başı gider. İlk %7 nura ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını
daha %51'ini biraz daha fazlasını Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayanız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Ve adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamına

Efendimiz, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor.

Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve ahalisi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam. Mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını gezerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte
Allah Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğu mu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz, ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının İç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için,
onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

0: gönlüne.
1: Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hacceder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine, yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşat olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve haç zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki bunların tamamı 10 gündür. Bu ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşaril Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra İnsanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse, geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler işte onlar

Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının ayrılmak için verdiği

verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevciye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları, muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, ''Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, ''Bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok.'' dediler. O, kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasil edenler ise şöyle dediler. ''Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir.'' Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. ''Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et.'' Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a, meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Anirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâtel-müstakîm. Sırâtel-lezîne en'amte aleyhim. Gayril-maghdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız.

Ve inşallah Yusuf suresinin 41. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ediyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni emma ehadüküma feyeski rabbehu hemra. وَأَمَّا الْآهَرُ فَيُسْلَبُ فَتَّقُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Kelimeler: Ya sahibeyi es-sicni, ey zindan arkadaşlarım. Emma ehadukuma, ama fakat sizin ikinizden biri. Feyeski, bundan sonra sakinlik yapacak, içecek sunacak. Rabbehu, Rabbine, efendisine. Hamren, şarap, üzüm. Ve emma el aharu, ve ama fakat diğeri, diğerine gelince. Fe yuslebu, asılacak. Ve te kulu et tayru, sonra böylece kuşlar yiyecek. Min re'sihi, onun başından. Ku diye olmuştur, bitirilmiştir, kesinleşmiştir, kesinleştirilmiştir, kaza edilmiştir. El emrü, emir, iş, hüküm. Ellezi, ki o, fihi, onun hakkında. Testeftiyani, ikinizin fetvasını, açıklamasını istediğiniz.

Kelimelerde iki nokta dikkati çekmeli. Birincisi, Rab kelimesi geçiyor. Rabbehu, efendi anlamına burada alınıyor. Onun efendisine, yani oradaki melike, oradaki firavuna. Orada Allah Teala sadece kendisi için Rab kelimesini kullanmıyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesi geçiyor başkaları için de. Hudiye kelimesi kaza edilmesi bir hususun yerine getirilmesi istikametinde kullanılıyor.

Biliyorsunuz ki Osmanlı'da hakimler kadı unvanıyla alınırdı, anılırdı. Yani kaza edenler, hükmü yerine getirenler. Testefti yani kelimesi sondaki yani iki kişi olduğunu belirten bir ifade.

Burada fetva kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Fetva da verilen hüküm. Verilen hüküm istikametinde fetva kelimesi kullanılıyor. Festefti yani sizin ikinizin hükmü demek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım. Sahip, burada arkadaş, beraber olanlar. Emma ehadüküma,

Fakat ikiniz sizin ikinizden biri feyeski rabbühüm hamren. Bundan sonra Rabbine yani efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Ve emmel ahırı ve fakat diğeri feyüslebu

asılacak. Buradaki Allah-u Teala'nın kullandığı fe, o zaman ondan sonra o takdirde manasına geliyor. Ama Türkçe'de burada böyle bir kelimeyi ilave etmek çok uygun görünmüyor. Belki emre göre asılacak kullanmak lazım.

Yukarıdaki emmadı da biz aslında burada fakat kullanmış oluyoruz ama sizin ikinizden birisine gelince gibi bir manası var.

Onun için ona sadece asılacak diyoruz. Fe üstte bu. O zaman asılacak. O takdirde asılacak. Tarzında bir hüküm kullanılmaması daha uygun görünüyor. Asılacak kullanıyoruz sadece. Fettekulü tayru min resihi, böylece kuşlar onun başından yiyecek. Kudiyel emri, iş kesinleşmiştir. Kaza edilmiştir.

Ellezî fîhî testeftiyâni, ki onun hakkında tabirini, fetvasını, açıklamasını istediğiniz, ikinizin de istediği açıklamasını

ikinizin de istediği iş kesinleşmiştir. Kaza edilmiştir. Ey zindan arkadaşlarım! Fakat sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak.

Fakat yerine bu durumda kullanmamız daha uygun görünüyor. Ezinden arkadaşlarım, bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını, yani fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada Hazreti Yusuf'un Allah'tan aldığı geleceğe ait olan bilgiyi zindan arkadaşlarına aktarması söz konusu ve rüya tabiriyle gerçeği Allah'tan aldığı kesin bilgiyle sağlamlaştırıyor ve hiç şek ve şüphesi olmadan sonucu direkt olarak söyleyebiliyor. Yani Allah'ın çok sevdiği ve Allah'a tam güven duyan bir Hazreti Yusuf var. Salih makamının muhtevası içerisinde bir Hazreti Yusuf. Allah Teala ona geleceği söylüyor. Ayet 42'ye gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْ هُمَزْ كُرْن۪ي اِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِيْسَ فِي السِّجْنِ بِدْعَى سِينٍ. Kelimelere geliyoruz. وَقَالَ ve dedi لِلَّذ۪ي o kimseye zannetti bildi اَنَّهُ onun olduğunu nacin kurtulan kimse. Min huma ikisinden uskurni beni hatırla an inde rabbike efendinin yanında fe ensahu o zaman fakat ona unutturdu. Eşşeytani şeytan zikre hatırlama anma rabbihi onun efendisi. Felebise böylece kaldı fi es-sicni zindanda bida birkaç sinine seneler. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâle lillezî zanne ennehu nâcin minhuma. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye şöyle dedi. Uskur ni inde rabbike efendinin yanında beni an. Zikret. Fe ensâhu şeytanı fakat şeytan ona unutturdu.

Nisyan kelimesi, ensar kelimesi aynı kökten geliyor. Unutmak, hafızayı beşer, nisyan ile malumdur. Beşerin, insanların belleği, hafızası unutmak ile hastadır. Eski bir Osmanlı tabiri. Nisyan, unutmak demek. Fakat şeytan ona unutturdu. Zikre Rabbihi, efendisine onu anmayı. Fellebise fissicni bida sinine. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. Efendisine söylemeyi unuttuğu için Hazreti Yusuf'un daha birkaç sene zindanda kalması söz konusu oluyor. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı.

Bu konudaki bir rivayet şöyle: Cebrail aleyhisselam zindana geliyor. Yusuf aleyhisselam onu tanıyor. Seni ne sebeple bu günahkarlar yurdunda görüyorum dedi Cebrail aleyhisselam. Ya Tahir et Tahir'in Hazreti Rabbil Alemin sana selam etti. Ve buyurdu ki kurtulmak için nasıl oldu da bir adamın şefaatini istedi. Benden utanmadı mı? Celalim hakkı için daha nice yıllar onu zindanda tutacağım. Yusuf aleyhisselam acaba bununla benden razı olur mu diye sordu. Cebrail aleyhisselam evet dedi. Yusuf aleyhisselam o halde ben de zindanda kalmaktan hiç elem duymam dedi. Yusuf aleyhisselamın zindandan çıkma vakti geldiğinde Melik Reyyan bir rüya gördü. Bu rüyanın yorumu için bilen birisi aranırken o zindandan kurtulmuş olan kişi Yusuf aleyhisselamı hatırlattı. Olay bu standartta cereyan ediyor. Burada Allah Teala Yusuf sadece daha nice yıllar zindanda kaldı diyor. Yani fiziğin ötesinde hep bir takım olaylar Allah'ın dostları etrafında cereyan eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Hazreti Yusuf'un daha yıllarca zindanda kalması gerekiyor.

Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. 43. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kâlel melîku inni erâ seb'a bakâretin simânin yekûluhunne seb'un icâfun ve seb'a sümbülâtin hudrin ve uhâra yâbisat ya eyyühel mele'u eftûni fî rüyâye in kuntum lirrüyâ tabrûn. Kelimelere bakıyoruz. Ve kâle ve dedi el melîku, hükümdar, melik. İnni, muhakkak ben, gerçekten ben era görüyorum. Seb'a, yedi adet bakaretin, inekler, simani, semiz, besili, yeku, luhunne, onları yiyor. Seb'un, yedi tane İcafün, zayıf, cılız ve seb'a ve yedi adet sümbülatin, sümbüller, başaklar, hudrin, yeşil ve uhara ve diğerleri, ötekiler, ya visatin, kuru. Ya eyyuhel, eyyuha el melehu, ey kavmin önde gelenleri, ileri gelenleri, eftuni, bana açıklayın, fetva verin, tabir edin. Efta, açıkladı, tabir etti, fetva verdi anlamına geliyor. Burada eftuni kullanmış. Bana açıklayın, tabir edin, fetva verin. Fi rüyaya, rüyamı, rüyam hakkında. İn kuntum eğriseniz, li er rüya, rüya için tabirun, tabir edenler, yorumlayanlar.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâlel melîku. Ya ve melik şöyle dedi. İnni era. Gerçekten ben bir rüya görüyorum. Seba bakaretin simanin 7 adet semiz inek. Yekûluhunne seb'un icafin. İcafin. Onları 7 adet zayıf inek yiyor. Ve seb'a sümbülatin hudrin. Ve 7 yeşil sümbül. 7 yeşil başak. Yedi adet ve ohara yabisat ve diğerleri kurumuş. Ya eyyuhel melehu, ey kavmin ileri gelenleri, eftuni fi rüyaya, bana rüyamı yorumlayın. Rüyam hakkında bana fetva verin. İn kuntum bir rüya taburun, taburun. Şayet siz rüya tabir edenlerseniz. Öyleyse ve melik şöyle dedi. Bu cümlecikleri toparlıyoruz. Gerçekten ben 7 adet zayıf inek, 7 adet semiz ineği yiyor görüyorum.

Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 yani 7 adet semiz ineği

Gerçekten ben 7 adet zayıf ineği, 7 adet semiz ineği yerken görüyorum. Gerçekten ben 7 adet semiz ineğin yedi adet zayıf ineğin, yedi adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve yedi yeşil başak ve diğerlerinde kurumuş görüyorum. Ey ileri gelenler, kavmin ileri gelenlere şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın.

Burada melevu kelimesi hep kullanılıyor. Birçok defa geçti biliyorsunuz. İleri gelenler anlamına gelen bir kelime. Her konunun ileri gelenleri. Allah Teala bu konuda bazen saadat kelimesini kullanıyor. Bazen de melevu kelimesini kullanıyor. Melevu daha çok eşraf olarak kullanılan bir tabir. Yani şehirde sözü geçenler, iş yapabilecek durumda olanlar, hatırla gönülle başkalarına bir şeyler yaptırabilenler, gücün sahipleri, yetkiler ellerinde olanlar anlamına geliyor. Saadat da gene aynı istikamette her konunun bilgi açısından ileri gelenleri. Şimdi burada Firavun'un gördüğü, meleğin gördüğü rüya Allah-u Teala tarafından ona gösterilmiş olan özel bir rüya. Hazreti Yusuf'la da ilişkili. Bu rüya olmasa Hazreti Yusuf'un zindandan çıkması söz konusu olmayacak. Ve başka bir rivayet Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Yusuf arasındaki konuşmaların şöyle geçtiğini söylüyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki seni kardeşlerinin öldürmesinden kim kurtardı? Hazreti Yusuf cevap veriyor. Yüce Allah kurtardı diyor. Peki seni kuyudan kim kurtardı diyor. Gene aynı cevap alıyor. Yüce Allah kurtardı. Kadınların tuzağından kim kurtardı diyor. Gene Yüce Allah kurtardı diyor Hazreti Yusuf. Ve Cebrail Aleyhisselam soruyor öyleyse diyor. Sen nasıl oluyor da diyor Allah-u Teala'dan istemiyorsun bu cennet, cehennemden, bu hapishaneden kurtulmayı da bir faniye bağlıyorsun ümitlerini. Nasıl oluyor bu diyor. Ve bunun neticesi olarak diyor bir süre daha burada kalacaksın. Tabii bunlar rivayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her zaman sadece Allah'ın dediği olur. Ama bir vaka var. Hazreti Yusuf o rüya yorumunu yaptıktan sonra daha senelerce zindanda kalmış. Bu bir vaka. Ne diyorsunuz eğer Allah Teala'dan dileseydi daha evvel çıkar mıydı? Mutlaka çıkardı. Ama Allah Teala'dan bunu dilememiş olsa gerek ki orada hapiste daha bir süre kalıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bir ay süreyle Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki o mağaraya, Nur Mağarası'na çekilirdi. Orada kalırdı. İtikafa çekilirdi, yalnız kalırdı. Yalnız başına kalırdı. Hiç kimsenin oraya gelmesine müsaade etmezdi. Yanında da kuru ekmekle su alırdı sadece. Gıda rejimini de ona göre tayin ederdi. Ve bir ay orada kalırdı. İşte orada kaldığı yıllardan 40 yaşına bastığı yıl Cebrail Aleyhisselam göründü. Olayları biliyorsunuz. Ona oku dedi, ikra dedi, bir adım attı. Cevap ben okumak bilmiyorum. Tekrar ikra dedi, bir adım daha attı. Cevap gene ben okumak bilmiyorum. Üçüncü defa ikra bi ismi rabbiki dedi, Rabbinin ismini oku dedi. Ona ulaştı, sımsıkı kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sardı. Aynı anda Allah'tan cezbe geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep bu sarsıntıyı yaşadı. Yani cezbe aldı. Cezbenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'tan gelen, sizi aniden tesiri altına alan ve şiddetle sallayan bir enerji akımı. Ve Allah-u Teala bu
kısa şokla, enerji akımıyla size dışınızdan bir kuvvetin sizde nasıl tecri, nasıl tesir icra ettiğini açık bir şekilde gösteriyor, ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşma her zaman söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da karşılaşmıştır. Hazreti Yusuf da karşılaşmıştır. Allah Teala birçok peygamber için biz onları Cebrail Aleyhisselam'la yedettik diyor. Güçlü kıldık diyor.

Öyleyse zindanda kaldığın sürece Hazreti Yusuf Allah'tan ayrı mı kaldı? Hayır, devamlı konuşma halindeydiler. Ama Hazreti Yusuf'un aklına Allah'tan bu konuda zindandan çıkması konusunda yardım istemek gelmedi. Allah Teala isteseydi onu onun aklına getirirdi. Burada neyin niçin olduğunun mahiyetini düşünmek bizler için faydalı bir alan değil. Bir sonuç var ortada. Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kalmış. Şimdi böyle bir dizaynın arkasından Hazreti Yusuf'un zindandan çıkmasını ifade eden, gerçekleştiren bir olay tahakkuk ediyor. Firavun, yani melik, rüyasında 7 tane zayıf inek görüyor. Bu zayıf inek 7 tane semiz ineği yemiş. 7 tane olgun, başaklı, yemyeşil bitki görüyor, başaklar görüyor. Geri kalan başakların hepsi kuru. Ve soruyor etrafındaki rüya tabircilerine, siz rüya tabircileriyseniz diyor, bunu söyleyin bakalım bana diyor. İşte şimdi böyle bir dizaynda Firavun'un etrafından gerekli bilgileri alamadığını görüyoruz. Bu bilgiler Firavun'a ulaşıyor ama tatmin edici bir cevap alamıyor. Şimdi bundan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu adgasu ahlam ve ma nahnu bi tevilil ahlami bi alim.

Biz nahnu biz bi teviyle el ahlami, rüyaların yorumunu bir alimin bilenler değiliz. Yani bu tarz rüyaların, karma karışık rüyaların tevilini bilenler değiliz. Galu dediler ki adgasu ahlamin, karma karışık rüyalar, ve ma nahnu ve biz değiliz bi tevilil ahlami, karışık rüyaların yorumunu

cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Karmakarışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. Gerçekten rüyaya baktığınız zaman neticeyi bilmeseniz hüküm sahibi olmak gerçekten kolay değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de sonuç belli. Hazreti Yusuf'un başından geçenlerin bu rüyayla kesin bir şekilde alakası var. Onlar bilmeyecek ki Hazreti Yusuf'a melik müracaat etsin ve Hazreti Yusuf'un hayatında yeni bir safha açılsın. Bismillahirrahmanirrahim. 45. ayet ve kâlellezî necâ minhumâ veddekere ba'de ummetin ene unebbi'ukum bi tevilihi ve ersilû. Ve kâle ve dedi ellezî necâ kurtulan kimse minhuma ikisinden ve eddekere ve sonradan hatırladı. Zikretmek hatırlamak anlamına geliyor. Asıl anlamı hatırlama, sonra ondan bahsetme manasında geliyor. Zikir kelimesi eddekere ve sonradan unutmuşken hatırladı. Bade sonra. Ümmetin, ümmet, zaman, vakit. Ene ben unebbi'ukum. Size haber veririm. Bi tevilihi onun yorumunu ve ersiluni beni hemen gönderin. Akare böylece kelimeler tamamlanıyor. Şimdi cümleciklere bakalım. Ve kâlellezî necâ min ve ikisinden kurtulmuş olan min hüma. Ve kâlellezî necâ min hüma. İkisinden kurtulmuş olanı şöyle dedi. Birisi asılmıştı. Aşçı. İkincisi kurtulmuştu. Saki. Ve o ikisinden hapis arkadaşları olan Hazreti Yusuf'un arkadaşları olan ikisinden kurtulmuş olan şöyle dedi. Ve dekere ve unutmuşken hatırladı. Bade ümmetin

Ene unebbiukum, ben size haber vereceğim. Bi tevilihi, onun tevilini, yorumunu. Fe ersuluni, beni hemen gönderin. O ikisinden kurtulmuş olanı unutmuşken hatırladı.

unuttuğunu hatırladı. Ve şöyle dedi, ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada neyi görüyoruz? Yusuf'un kurtuluş zamanının geldiğini görüyoruz. Sanki Hazreti Yusuf'un kurtuluşunun ilk adımını ne zaman atıyor? Ne zaman ki Firavun o rüyayı görüyor, Melik o rüyayı görüyor, o rüyanın yorumunu yapabilecek olan tek kişiyi hatırlıyor, rüya sebebiyle hatırlıyor. Allah-u Teala rüyayı vasıta kılıyor Yusuf'un hatırlanmasına. Yusuf'un zindandan kurtulması için gene Allah bir şeyi vasıta kılıyor.

Ve 46. ayet-i kerimede devam ediyor olay. Yusufu eyyuhessiddiku eftina fi seb'ü bakaratin simanin ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'i sümbülatin hudrin ve uhare yabisatin le'alli erci'u ilen nasi le'allehum ya'lemun. Yusufu, Yusuf. Eyyuha es-siddiku, ey doğru sözlü sıddık. Eftina, bize açıkla, tabir et, yorumla. Fi hakkında seb'i yedi. Yedi adet yani. Bakaratin, inekler. Sima'nin, semiz, besili olanlar. Yekuluhunne, onları yiyorlar, semiz olanları yiyorlar yani. Seb'un, yedi, yedi adet yani. İcafün, zayıf cılız olanlar. Ve seb'i ve yedi adet. Sümbülatin, başaklar, sümbüller. Hudrin, yeşil. Ve uhare ve diğerleri. Yabisatin, kuru,

kuru olanlar. Lealli, umarım ben, erci'u, dönerim, ila ennâsi, insanlara. Lealihüm, umulur ki, belki onlar, böylece onlar, ya'lemûn, bilirler, tanırlar, öğrenirler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Yusufu eyyuhes siddiku. Yusuf, ey sıddık. Eftina fi hakkında bize yorum yap. Fi hakkında eftina. Bize fetva ver. Bize yorum yap. Seb'i bakaratin simanin. Yedi adet semiz inek. Yekuluhunne seb'un icafin. Onları yiyen yedi adet zayıf inek. Ve seb'i sümbülatin hudrin. Ve yedi adet yeşil sümbül başak. Ve uhare ya'visatin. Ve kurumuş olan diğerleri. Lealli ercu'u ilen nasi. Belki umarım ben insanlara dönerim. Lâ lehum yâlemûn. Böylece onlar öğrenirler veya seni bilirler, tanırlar. Yusuf, ey sıddık! Yedi adet semiz inek, onları yiyen yedi adet zayıf inek ve yedi adet yeşil sümbül, başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki, umarım ki ben insanlara dönerim. Böylece onlar öğrenirler. Böylece seni ve rüyanın

Onlar öğrenirler. Böylece onlar öğrenirler diye geçiyor buradaki ifade. Ama neyi öğrenirler? Hem seni öğrenirler, hem de rüyanın anlamını öğrenirler. Böylece görüyoruz ki beni hemen oraya gönder diyen, melikin sakinsi, ona şarap sunan hizmetlisi Yusuf'a ulaşmış. Hemen oraya gönder deyince hemen oraya ulaşmış. Yusuf'a bunları söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerimede beni hemen gönderin diyordu. Hemen gönderilmiş. O da Yusuf'a ulaşmış. Yusuf'a Sıddık diye hitap ediyor. Yani doğru olan, sözü çıkan, doğru olduğu kesinleşen kişi. Ve ona rüyayı aynen anlatıyor ve bunun yorumunu yapıyor. Böylece onlar öğrenirler diyor. Hem yorumu öğrenirler anlamı var, hem de bu yorumu yapanı öğrenirler anlamı var. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale tezreûne seb'a sinîne de'eba femâ hasattüm fezerûhu fî sümbülühî illâ kâlilen mimma tekulûn. Kale dedi, tezreûne ekin ekersiniz, seb'a yedi, sinîne seneler, de'eben adetiniz üzere devam ederek ve böylece ma hasattüm hasat ettiğiniz, biçtiğiniz şeyleri fezerûhu. Sonra onları bırakın. Fî sümbülühî kendi başağında illâ hâriç kâlilen az. Mimma şeyden tekulûne yiyorsunuz. Kâle tezreûne seb'a. Sinîne de even. Dedi ki, 7 yıl devam ederek ekin ekersiniz. Fema hasattüm, böylece hasat ettikleriniz, fezerihu fi sumbulihi, sonra onu başağında bırakın. İlla kalilen mimma, az bir kısmı hariç, tekulüne yediğiniz. 7 yıl devam ederek ekin. 7 yıl eskisi gibi ekin. Hema hazatüm, böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın, dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf ilk açıklamasını yapıyor. 7 yıl eskiden yaptığınız gibi ekin ekeceksiniz diyor. Sonra diyor, bu ektiğiniz ekinlerin az bir kısmını yiyeceksiniz, geri kalanları başağında bırakacaksınız diyor. Onları başaklarından alıp da un yapıp, ekmek yapıp yemeyeceksiniz. Onları başağında bırakacaksınız diyor. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği direktife uygun olarak Hazreti Yusuf böyle söylüyor.
Bundan sonra ne olduğunu inşallah bundan sonraki dersimizde beraberce göreceğiz. Burada Hazreti Yusuf'un açıklamasını görüyoruz. Açıklamanın devamı inşallah gelecek derste. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene bir aradaydık. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayata da verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, davetçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Keramen Katibin melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grup da düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Birindeki gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda
Oruç tutmadığım için, oruçlu değil olmadığım, Ramazan ayı olmadığı cihette oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derecat kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecat kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazın da vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam namaz vakti değil, ben namazla emrolundum, tamam ama namaz vakti değil, namazımı yapmıyorum, kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar zannederler ki İslam'ın 5 şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim.
O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki dininizi öğrenin. Siz İslam'ın beş şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer altıncı şart olan zikir yoksa, yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah Teala beş vakit namazın ötesinde iki vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? Altıncı ve yedinci namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın yedi safhasının yedisinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır, hem de Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın beş şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala.
Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret, kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş, otururken de zikredeceksiniz, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz, dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazıl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah-u Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatli bakın. Allah-u Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a milaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir statü içerisinde
İnsanların Allah'ı unutmaları, onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak, Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse, o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesini aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çok insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o
7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar, o kişinin %2 rahmet nurundan sonra önce kuvvet olan, mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra, kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu, her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve
Yedinci gök katında yedi tane alemden geçer. Sitetin mintaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa, %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepiniz, bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu, onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. Beş vakit değil, yedi vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah-u Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 8 aylık, 7-8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama denilecek ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse? Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa, o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar. Devamlı derecat kaybeden bir hüviyete girerler. Her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Ve bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir. Ben ruhum hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar. Acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse
Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik